Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

ilk şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlümden içeri aksam. Keşke her an aşkınla.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Küçük büyüktür. Kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1, 103, 104.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabun Suresi 15. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
3: Huzurun sesine kulak verin.
2: Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Geç kalmadan yerinizi ayırın.
8: Reklamları dinlediniz.
7: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
9: Huzurun sesine kulak verin.
7: Radyo Nida 107.3

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, Allah Celle Celaluhu'ndan gafil oluşun ve uzak oluşun seni aldattı. Boynun vurulmadan, hor ve hakir olmadan, bela yılanı ve akrepleri sana musallat olmadan, belayı tatmadan gafletten uyan. Şu da bir gerçek ki, bela ve musibetlere düçar olmadan bütün bu değişiklik olmaz ve içinde bulunduğun durumdan da kurtulamazsın. Bunun için Allah Celle Celaluhu kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp üzerlerine her şeyin kapısını açtık. Nihayet kendilerine verilen nimetler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Allah Celle Celaluhu katındaki şeylere nail olmak ancak sabırla mümkündür. Bundan dolayıdır ki sabrı emretmekle bunu pekiştirmiş oldu. Sıkıntı ve sabır ancak müminde toplanan iki haslettir buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Allah-u Teala'nın sevgili kulları imtihan olunurlar. Buna sabrederler. Verilen musibetlerle birlikte hayır işlemeye özen gösterirler. Allah-u Teala Celle Celaluhu tarafından yeni gelen şeylere sabır gösterirler. Eğer sabır da olmasaydı beni aranızda göremezdiniz. Ben adeta kuşların avlandığı ağa düşmüş gibiyim. Öyle ki geceden geceye gözlerim açılıyor, gündüzleri ayaklarım çözülüyor. Gözlerim kapalı, ayaklarım ağda bağlı. Bütün bunlar sizin maslahatınız için fakat sizler bunu bilmiyorsunuz. Eğer Allah Celle Celaluhu muvaffakı olmasaydı bunu yapamazdım. Aksi takdirde riyanın, nifak ve münafıklığın, zulmün, şüpheli ve haram olan şeylere rağbetin olduğu bu yerde aklı başında hangi insan oturur ve halkıyla muaşerette bulunabilir? Burası öyle bir yer ki Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerine karşı nankörlük etmekle fıskı fücura sığınılmış olur. Öyle ki burada evinde aciz vaziyette oturup dükkanında takvalık yapanlar, içki alemindeki kişiler, kürsü üzerindeki sadık kesilenler çoğalmıştır buyuruyor. Eğer Allah Celle Celaluhu'nun hükmü olmasaydı evlerinde olup bitenleri haber verirdim. Fakat benim için esas olan binaya ihtiyaçtır. Benim de terbiyeye muhtaç çocuklarım var. Eğer bendeki bir kısım sırları açsaydım, bu durum benimle sizin aranızda bir ayrılığa sebep olurdu. O halde ben peygamber ve resullerin kuvvetine ihtiyaç duyduğum, Hazreti Adem'den zamanımıza geçen sabra da ihtiyaç hissediyorum. Rabbani kuvvete muhtacım buyuruyor. Ey Allah'ım, lütfunu, yardımını ve rızanı benden esirgeme. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri kelamlarının devamlarında buyuruyorlar ki, dünyada baki kalmak, sadece ondan faydalanmak için yaratılmadın. Allah Celle Celaluhu'nun çirkin gördüğü durumdasın. Bu durumu La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözüyle değiştir. Allah Celle Celaluhu'ya itaatle yetiniyorsun. Oysa ki bir şey ilave etmeden sadece bu söz sana fayda vermez. Bunları İslam'ın esaslarıyla süslemelisin. İman söz ve ameldir. Günahlarla ve zellerle Allah Celle Celaluhu'ya muhalefetle geldiğin müddetçe bu iman senden kabul olunmaz ve böyle bir imanın sana faydası olmaz. Sen bütün bunlara ısrar edip namazı, orucu, zekatı, bütün hayırlı işleri terk edersen hangi şey sana fayda verebilir ki? Sen kelime-i tevhidi söyle. Allah'tan başka ilah yoktur. Böyle dediğin zaman sen bir iddia ortaya atmış oluyorsun. O zaman bu davayı ortaya atana, bunu söyleyene delilin var mı? Allah Celle Celaluhu nedir denilir. Bu Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, afet ve belalara sabır, kadere teslim olmakla mümkün olur. Bu delil ve davadır. Ancak işlemiş olduğun bu ameller de yeterli değil. Bilakis yapılan amellerin Allah-u Teala'nın rızası için ihlasla yapılması lazımdır ki kabul buyrulsun. Eylem olmaksızın kuru söz makbul olmadığı gibi samimi olarak sünnete uymayan fiiller de kabul edilmez. Fakirlere mallarından infak ediniz. İster az olsun, isterse de çok olsun. Vermeye gücünüz yettiği kadar isteyen birini geri çevirmeyiniz. Allah-u Teala'nın sözlerine vermekle uyunuz. Ve yine sitemle Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu buyuruyor ki yazıklar olsun.
İsteyen Allah Celle Celaluhu'nun bir hediyesi olduğuna göre ve senin de bu muhtaç kişiye verme imkanın varken bu hediyeyi gönderenin yüzüne nasıl çarpabiliyorsun? Benim sohbetlerimi dinliyor ve ağlıyorsun. Ama bir fakir kapına geldiği zaman da kalbin katılaşıyor. Sizin beni dinlemeniz de ağlamanız da Allah-u Teala'nın rızası için değildir. Eğer beni Allah-u Teala için dinleyip gözyaşı akıtmış olsaydınız, ihtiyaç için size gelen fakirin isteği karşısında kalbiniz katılaşmazdı. Beni gönlünüzle, kalbinizle, daha sonra da azalarınızla dinlemelisiniz. Yine Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, zannı hüsnü zanna çevirir. Kalbini töhmet altında bırakan zannı izale edersen, çocuklarını da alır, onun kapısına kor, doktorun ilaçlarının acılığına sabır gösterirsen, o zaman gözümüzdeki körlük izale olur. Allah Celle Celaluhu karşısında zelil bir durumda boyun eğ ve ihtiyaçlarını ona ilet buyuruyor. Nefsin için bir iş çıkarma, nefsini ayaklarının altına al, halka kapılarını kapat, seninle Allah-u Teala arasında kapıyı açık tut, günahlarını itiraf et, kusurlarından ötürü ondan özür dile. Zarar verenin de, fayda verenin de, verenin de, engel olanın da ondan başkası olmadığına iman et. İşte o zaman kalp gözünün körlüğü zail olur. Kalp gözün ve basiretin harekete geçer. Ey evladım diyor, elbiseni kaba giymen, yemene içmene dikkat etmen yeterli bir durum değildir. Önemli olan kalbinin zahitliğidir. Allah-u Teala'nın dostu sadık kişi dervişlik elbisesini önce içinden giyer. Sonra da bu dervişlik elbisesi dış görünüşüne sirayet eder. Önce gönül dünyasına, ardından kalbine, akabinde nefsine, daha sonra da uzuvlarına giydirir. Bunlara giydirdiğin elbiselerin hepsi sert ise, o zaman kalp her şeyle yumuşak olur, huşuya erer. Bundan sonra şefkat, merhamet ve minnetlerle dolar. Bu durum kalbini öyle bir değiştirir, öyle bir etkiler ki, üzerindeki karanlık elbiseyi çıkarır, ferahlık ve kurtuluş elbisesini giydirir. Allah-u Teala'nın belasına, nimete, öfkesine, rızasına, korkuyu emniyete, uzağı yakına, fakirliği zenginliğe döndürür buyuruyor. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri kelamlarının devamlarında yine buyuruyorlar ki, ey evladım, sana taksim edileni hırs ve tamah eliyle değil, zahitlik eliyle al. Yerken ağlayan ile yerken gülen bir değildir. Fakat kalbin hak ile birlikte olduğu halde ye. Aksi halde onun şerrine teslim olursun. Eğer sen gıdayı doktorun elinden alırsan, aslını bilmediğin şekliyle yalnız başına yemenden bu daha hayırlıdır. Kalpleriniz ne kadar katılaştı buyuruyor. Aranızdaki emanet hissi, merhamet, acıma ve şefkat duygusu gitti. Şer'i hükümler sizlere verilmiş birer emanettir. Sizler ise bu emanetlere sahip çıkmadınız. Bu hususta ona ihanet ettiniz. Aksi takdirde en yakın zamanda gözünüze su, el ve ayaklarınıza felç iner. Allah-u Teala Celle Celaluhu rahmet kapısını yüzünüze kapar. Halkın gönülleri size karşı katılaşır. Size ihsanda bulunmalarını engeller. Öyleyse başlarınızı Rabbinizden gelecek azaplardan koruyunuz, ondan sakınınız. Zira onun azabı çok çetin ve elem vericidir. Sizi en emin olduğunuz yerlerde, en sağlıklı olduğunuz zamanlarda, en neşeli ve sevinçli anlarınızda yakalayabilir. Ondan çok korkun. Zira Allah Celle Celaluhu yerlerin ve göklerin Rabbidir. Şükrünü eda ederek nimetlerini muhafaza edin. Onun emir ve yasaklarını duyup itaatle karşılayın. Zorluğu sabırla, kolaylığı şükürle karşılayınız. Sizden önce peygamberler, rasuller ve salihler de böyle yapıyordu. Nimetlerine şükrediyorlar, zorluk ve cezasına sabrediyorlardı. Allah Celle Celaluhu'ya isyanlarla dolu sofralardan kalkınız. Ona itaatin yer aldığı helal sofralardan yiyiniz. Allah-u Teala'nın sınırlarını muhafaza edin. Size bir kolaylık, bir nimet geldiğinde ona şükredin. Zorlukla karşılaştığınız zaman günahlarınızdan tevbe edin. Nefislerinizle münakaşa, mücadele ve mücahede edin. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu kullarına zulmetmez. Ölüm ve sonrasını çokça hatırlayınız. Allah-u Teala'yı ve onun hesaba çekmesini, size olan hükümlerini düşünün. Gaflet uykusundan uyanınız. Bu uyku ne zamana kadar sürecek? Bu cehalet, batılda gidip gelme, nefse, heva ve heveslerine bağlılığınız ne kadar sürecek? Niçin kendinizi Allah Celle Celaluhu'ya kulluk ve onun şer-i şerifine tabi olmakla terbiye etmiyorsunuz? Allah-u Teala'ya kulluk insanın kötü alışkanlıklarını terk etmesiyle olur. O halde niçin kendinizi
Kur'an adabı ve peygamber sözüyle terbiye etmiyorsunuz, buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, ey evladım, kör, cahil, gaflet ve batıl uykusuna yatan insanlarla haşır neşir olmayın. Bilakis basiretli, ilim sahibi ve uyanık insanlarla haşır neşir ol. İnsanlarda bir güzellik gördüğün zaman hemen onlara tabi ol. Onlardan bir kötülük, bir çirkinlik gördüğün zaman da hemen onlardan uzaklaş, yüz çevirir. Sizler tamamıyla Allah-u Teala'dan gafil durumdasınız. Uyanık olun. Camilere, cemaate devam edin ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salatu selamda bulununuz. Zira o, eğer gökten bir ateş inseydi, mescit halkının dışında kimse bu ateşten kurtulamazdı, buyurdu. Namaza sadece şeklen durur, sadece öylesine namaz kılarsanız, namazın Allah-u Teala ile olan bağınızı koparır. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kulun Rabbine en yakın olduğu zaman secde ettiği andır, buyurmuştur. Abdülkadir Geylani Hazretleri kelamlarının devamında buyuruyor ki, yazıklar olsun sana ki bir takım tevil ve ruhsatlarla sığınıyorsun. Oysa ki tevil yapanlar ahitlerini bozmuşlardır. Keşke azimete binmiş, icmaya tutunmuş olsaydık. Amellerimizde samimi olsaydık da Allah-u Teala'nın azabından kurtulmuş olsaydık. Tevil ve ruhsata tutunduğumuz müddetçe kurtuluşa ermemiz nasıl mümkün olacak? Bu zaman azimet zamanı değil, azimet ve gayret ortadan kalktı. Bu devir ruhsat zamanı, ruhsatlarla amel başladı. Zaman gösteriş ve münafıklık zamanı, haksız yere mal kazanma zamanı. Bununla hiçbir yere gidemeyiz. Maalesef yaradan için değil de insanlar için namaz kılanlar, oruç tutanlar, hacca gidenler, zekat verenler, hayır işleyenler çoğalmıştır. Bugün bu alemde halkın çoğu yaradana değil, yaratılana yaranma gayreti içindedir. Maalesef kalplerimiz hep ölü. Nefislerimiz, heva ve hevesleri dipdiri dünyayı istemektedir. Kalbin diriliği halktan uzak olup mana cihetiyle hakikatle beraber olmakla mümkündür. Çünkü bu makamda surete itibar yoktur. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, ey evladım, Allah-u Teala'nın senin için takdir ettiği kaderine teslim ol. Bundan sonra hep onunla birlikte ol. Durum şu ki önce temel, sonra bina yapılır. Her vakit gece gündüz ona kulluğa devam et. Kendi durumun hakkında tefekkür et. Kalbinin durumunu düşün. Eğer kendinde bir iyilik görüyorsan Allah Celle Celaluhu'ya şükret. Eğer kendinde bir günah ve kötülük görüyorsan hemen tevbe et. İşte bu tefekkür sana hayat verir. Dini yaşantını canlandırır. Şeytanını öldürür. Bundan dolayıdır ki bir saatlik tefekkür bir gece namaz kılmaktan daha hayırlıdır, buyurulmuştur. Kıymetli dinleyenler, yine Abdülkadir Geylani Hazretleri, ey ümmeti Muhammed, Allah Celle Celaluhu'ya şükrediniz. Çünkü o sizden önceki ümmetlere nispetle sizin az bir amelinizden razı oldu. Siz son ümmet olmanıza rağmen kıyamet gününde ilklerden olacaksınız. Sizin içinizden her kim günahlardan uzak durarak Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna gelirse, işte diğer ümmetlerin içerisinde onun gibi değerli kimse olmaz. Sizler yönetici, diğer ümmetler tebaa olarak gelirler. Ancak nefis evinde oturduğun, heva ve heveslerine, içinden gelene tabi olduğun sürece kurtuluşa eremezsin. Sen insanların gözlerine girmek için riyakarlık ve düzenbazlıkla onların ellerindekini kapmaya çalıştığın, dünyaya rağbet ettiğin sürece sağlam bir Müslüman olamazsın. Yine hakkın dışındakilerle beraber kalbin başkalarına güvendiği müddetçe sağlam bir Müslüman olamazsın. Yine hakkın dışındakilerle beraber kalbin başkalarına güvendiği müddetçe senin bu imanın sahih olmaz. Ey Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri zenginliği istemek hususunda da şu kelamları bizlere duyuruyor. Bizler de sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Kanaat etmeli. Ey fakir kimse, diyor, zenginliği isteme. Belki de zenginlik senin helak olmana sebep olabilir. Ey hasta kişi, sen de keşke iyi olsam diye temenni etme. Belki sağlık senin helakına sebep olabilir. Akıllı ol. Elde ettiklerini korumaya bak. İşlerin rast gider. Elindekilerine kanaat et. Fazlasına tamah etme. Allah-u Teala'nın senin isteğin üzere sana verdiği her şey senin için bir üzüntü, buz ve düşmanlık sebebi olabilir.
Ancak ben şunu tecrübe ettim ki Allah Celle Celaluhu'nun kulun kalbine istek ilham ederse bu duruma istisna olmak üzere kul Allah'tan istekte bulunabilir. Bu durumda kulun istekleri bereketlenir ve mahsurlu şeyler ortadan kalkar. Kul olarak isteklerin af ile afiyet, din, dünya ve ahiret yaşamında afiyet istemek olsun. Bunlarla kanaat et ve bu sana yetecektir. Allah-u Teala'nın işlerine karşı şaşkınlık ve tereddüt gösterme. Bunlara karşı zorbalık yapma. Zira Allah Celle Celaluhu belini kırar. Gençliğine, kuvvetine ve malına güvenerek insanlara karşı kibirlilik taslama. Yoksa Allah Celle Celaluhu seni ansızın, hiç ummadığın anda yakalar. Zira onun yakalaması çok serttir buyuruyor. Ey insan! Yaptığın davranışlardan, bütün sözlerden ve alçakça düşüncelerinden dolayı hemen şu an Allah Celle Celaluhu'ya tövbe et ve bağışlanmayı iste. Bu yola sülûk eden kimselerin yolunda eğrilik yoktur. Onlar kurtulmuş kimselerdir. Onlar Allah-u Teala'ya yakın derecesine iman eden, muvahhid, ihlaslı kimselerdir. Onlar Allah-u Teala'dan gelen afet, bela ve musibetlere karşı sabreden, Allah-u Teala'dan gelen nimetlere ve ikramlara karşı da şükredendir. Onlar Allah Celle Celaluhu dilleri, kalpleri, sırlarıyla zikreden kimselerdir. Halk onlara eziyet ettiğinde onların yüzlerinde tebessümden başka bir şey görülmez buyuruyor. Dünyanın idarecileri onların gözünde azledilmiş kişilerdir. Yeryüzünde bütün insanlar onların gözünde aciz, ölü ve fakir kişiler olarak görünürler. Allah dostlarına göre cennet bir virane, cehennemde sönmüş bir ateş gibidir. Allah dostları için ne yer, ne gök, ne de bunların sakinleri vardır. Onların yönleri birleşmiş, tek bir yöne dönüşmüştür. Onlar önce dünya ve ehliyle, sonra ahiret ve ehliyle, sonra da dünya ve ahiretin Rabbi ile beraber olurlar. Ona kavuşurlar ve onu sevenlere kavuşurlar. Kalpleriyle ona doğru yol alırlar ve ona vuslat ederler. Ona vasıl olan yola girmeden önce yol arkadaşı edinirler. Onunla aralarındaki kapıyı açarlar. Zikrettikleri sürece Allah Celle Celaluhu de onları zikreder. Onların zikirleri sırtlarındaki günahları hafifletir. Onların yokluğu insanlarla olmalarıdır. Varlığı da Allah Celle Celaluhu ile birlikte olmalarıdır. Onlar Allah Celle Celaluhu'nun öyleyse siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin ayetini işitince Allah Celle Celaluhu'nun kendilerini zikretmesine heveslenerek zikre başladılar. Yine onlar ben beni ananla beraberim sözlerini duyunca insanları terk ederek Hakk'ı zikre yönelerek onunla birlikte olurlar. Yine bir ara verelim inşallah. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhunun o güzel muazzam kelamlarını ve uyarılarını sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Mevla Teala Hazretleri istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu buyuruyor ki, kul Allah'ın hükümlerini öğrenmeli. Ey cemaat, heva ve heveslere kapılmayın. Zira aklınız başınızda değildir. Yaşamadıkça bu ilmin size bir faydası olmaz. Sizler akla karayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bu da Allah Celle Celaluhu'nun hükmüdür. Bunu gün be gün, yıl ve yıl öğreniniz ki bunun meyvelerini elde edebilirsiniz. İlimle amel etmeli. Ey evladım, ilmin sana şöyle sesleniyor. Benimle amel etmezsen, senin aleyhinde, benimle amel edersen lehinde delil olurum. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. İlim sahibini kendisiyle amel etmeye çağırır. Eğer sahibi ona icabet eder de amel ederse ne âlâ. Aksi takdirde ilim ondan göçer gider. Yani ilmin bereketi gider. Kişide sadece sıkıntısı kalır. Allah-u Teala'dan sana olan şefaati göçer. Ona muhtaç olduğun durumda yanına gelmez. İlmin özü gidip kabuğu kaldığı için ilim göçer. Zira ilmin özü ameldir. Allah Resulü'nün tavsiyelerine uymadın, onu yaşamadığın sürece ona bağlılığın gerçekleşmez. Eğer onun emirlerine uyarsan, onunla amel edersen, kalbin de sırrın da ona yönelir. Onlara Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini girdirir. Sen kalpsizliğinden dolayı işitmesen de ilmin sana böyle sesleniyor. Onun bu çağrılarını kalp ve sır kulaklarınla dinle. İlmin çağrılarına yönel ki onun faydasını göresin. Amel edilen ilim seni ilmi indiren alime, yani Allah-u Teala'ya götürür. İlk ilimden ibaret olan bu hükümle amel edersen, sende ikinci ilmin kaynağı fışkırır. Böylece sende akan iki ilmin kaynağı mevcut olur. Hükümden, zahir ve batın ilimden dolayı kalbin haşyet, ürperti duyar. Bu haşyet sebebiyle bunların zekatını vermen gerekir. Sahip olduğun ilmin zekatı, ihvan ve müritlere yardımcı olmak, onu yaymak ve insanları hakkın yoluna davet etmekle gerçekleşiyor. Ey evladım, kim sabrederse güçlü olur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Kendi kazancını ye, borçla geçimini temin etme. Kazan ve ye. Hem de başkalarına yardımcı ol. Müminlerin kazançları sıddık, doğruların derece ve örtüleridir. Sıddıklar fakir ve fukaraya yedirmedikçe kazançlarında bereket göremezler ve zevk alamazlar. İnsanlara yaptıkları yardımlarla Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanırlar. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu kelamını işitmişlerdir. İnsanlar Allah Celle Celaluhu'nun ailesidir. Allah Celle Celaluhu katında insanların en sevimlisi ailesine en faydalı olandır. Diğer insanlara nispetle Allah-u Teala'nın dostları sağır, dilsiz ve kördürler. Onların kalpleri Hakk'a yakın olduğundan başkalarını işitmez ve görmezler. Onlara yakınlık zahir olur ve onları heybet kaplar. Sevgilileri katında muhabbet onları konuşur. Onlar celal ve cemal tecellileri arasında sağa sola meyletmezler. Arkalarına bakmaksızın daima öne doğru ilerlerler. İnsanlar, cinler, melekler ve bütün mahlukat onlara hizmet eder. Hikmet ve ilim onlara hizmet eder. Onlar faziletle beslenir. Ünsiyete kanarlar. Fazilet yemeğinden yerler, ünsiyet içeceğinden içerler. İnsanların sözlerini işitmeyecek kadar meşguliyetleri vardır. Onlar bir vadide, insanlar bir başka vadide gezerler. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri kelamlarının devamında yine buyuruyor ki, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem vekaleten Allah'ın emirlerini ve yasaklarını insanlara ulaştırır hak dostları. Onlar gerçekte peygamberlerin varisleridirler. Onların bütün meşguliyetleri insanları hakkın kapısına sevk etmektir. Onun hüccetlerini, delillerini insanlara iletirler. Her şeyi yerli yerinde koyarlar. Her fazilet sahibine hakkını verir, onların haklarını gasp etmezler. Kendileri için ondan bir pay çıkarmazlar. Allah için sever, Allah için öfke beslerler. Başkaları için değil, bütün hareketleri sadece Allah içindir. Bu özelliklere sahip olan kişilerin arkadaşları da güzeldir.
Bu nitelikleri kazanan kişileri insanlar, cinler, melekler, yer ve gök ehlinin hepsi severler. Sana faydası olmayan sözü bırak. Dünyada ve ahirette sana fayda verecek şeylerle uğraş. Yakında kendinle alakalı olacak şeylerin haberini alır ve benim sana yaptığım nasihatleri hatırlarsın. Başında miğferin olmadan nasıl sorguya çekileceğini görürsün. Gönlünü dünya dertlerinden boşalt. Yakında bunlardan sorumlu tutulacaksın. Dünyada hoş ve güzel bir yaşam isteme. Bu senin elinde olan bir şey değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçek hayat ahiret hayatıdır buyurmuştur. Arzu ve emellerini kısalt. Dünyada zahid ol. Çünkü zahitlik tamamen dünyaya ait emel ve arzuları kısaltmak demektir. Kötü arkadaşlarını terk et. Onlarla arandaki sevgi bağlarını kes. İyi ve salih kimselerle irtibat kur. Kötü kimseler akraban da olsa onlardan uzaklaş. İyi kimseler yabancı da olsa onlarla dostluk kur. Zira sevdiğin kimseyle senin aranda bir yakınlık meydana gelir. O takdirde birbirinizi niçin sevdiğinize bakın. Allah Celle Celaluhu dostlarından birisine yakınlık nedir denilmiş. O da sevgidir diye cevap vermiştir. Kısmetinde bulunanı da bulunmayanı da istemekten vazgeç. Zira kısmetinde olan bir şeyi istemen yorgunluktan başka bir şey değildir. Kısmetinde olmayan bir şeyi istemen ise Allah'ın gazabını celbeder. Allah Celle Celaluhu'nun yardımının kesilmesine sebep olur. Bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın kuluna olan cezalarından biri de kulun takdirinde ve kısmetinde olmayan bir şeyi istemesidir buyurmuştur. Ey evladım! Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı şeylerden kendine bir delil çıkar ve o yarattığı eşsiz güzellikler hakkında tefekkür et. Bu tefekkür sayesinde eşsiz sanatkâra ulaşabilirsin. Arif olan kişinin iki batın, iki de zahir olmak üzere gözleri vardır. Zahir, dış gözleriyle Yüce Allah'ın yeryüzünde yarattığı şeyleri, batın, iç gözleriyle de semalarda yarattığı şeyleri müşahede eder. Sonra arif olan kişinin kalbinden perde kaldırılır. Teşbihsiz ve keyfiyetsiz olarak müşahede eder. Böylece arif, Hakk'ın yakın ve sevilen bir kul derecesine yükselir. Seven ile sevilen arasında hiçbir şey gizli kalmaz. Perdeler ancak insanlardan, nefisten, tabiatından, hevadan, şeytandan uzaklaşmış, yeryüzünün hazinelerini elinden bırakıp da kalbinde taşla cevheri eşit tutan kimseden kaldırılır. Aklını başına al ve anlattıklarımı düşün. Sana az ve öz konuşuyorum. Sözün cevheriyle, manasıyla konuşuyor ve nasihat ediyorum buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhunun kelamlarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz inşallah. Allah dilediği kullarını hesapsız olarak rızıklandırır. Bakara suresinin ayet-i kerimesi. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, çünkü bütün hayırlar vermek, vermemek, zenginlik, fakirlik, yüceltmek ve alçaltmak onun elindedir, Rabbimizin. Onun yanında hiçbir şeyin gücü yoktur. Akıllı kişi onun kapısına yönelip diğer kapılardan yüz çeviren kişidir buyuruyor. Allah-u Teala'ya sırt dönmenin zararları. Ey Allah'ın emir ve yasaklarına sırtını dönen kişi! Görüyorum ki insanları razı ederken Allah-u Teala'yı kızdırıyorsun. Dünyanı imar ederken ahiretini yıkıyorsun. Ama şunu çok iyi bil ki yakında ansızın çetin bir azapla yakalanırsın. Bu azap pek çok şekillerde olur. Bazen seni makam ve mevkiden uzaklaştırmakla, bazen hastalıkla, bazen zillet ve fakirlikle, bazen çeşitli sıkıntı ve kederlerle, bazen insanların dillerine ve ellerine düşmekle, bazen de bütün insanları üzerine musallat kılmakla olur. Ey uykuya dalan kişi, bizlere söylüyor, uyan. Ey Allah'ım, bizi senin sebebinle senin için uyandır, amin. Dünyalık elde edeyim derken ne geleceğini bilmeden eline her geleni alan, geceliğin odun toplayan kimse gibi olma. Ben seni davranışlarında aysız ve ışıksız kapkaranlık bir gecede, çalılıkların ve öldürücü haşerelerin olduğu bir yerde öldürülme ihtimali olan bir kişi gibi görüyorum buyuruyor. Güneşin altında gündüz vakti odun topla. Zira bu vakitte öldürücü haşerelerin sana gelmesinden
korunmuş olursun, onları görmüş olursun. O halde sen de tasarruflarını tevhid güneşi, şer-i şerif güneşi ve takva güneşi altında yap ki bu güneş seni heva, nefsin, şeytan, şirk ve halkın ağına düşmekten korusun buyuruyor. Acele karar vermenin zararları hususunda da aceleci olma. Aceleci olan kişi daima yanılır ve hata edebilir buyuruyor. Her kim de teenni ile hareket ederse ya hedefine ulaşır ya da hedefine yaklaşır. Acelecilik şeytandan, teenni ise Rahman'dandır. Seni aceleciliğe sevk eden en büyük etkenlerin başında dünya malını toplama hırsın geliyor. Kanaatkar ol. Kanaat tükenmeyen bir hazinedir. Sana nasip olmamış, eline geçmemiş bir şeyi nasıl istersin? Nefsine engel ol. Elindekilerle yetin. Başkasının elindekilere göz dikme ki arif olasın. İşte o zaman her şeyden müstani kalırsın. Hiçbir şeye ihtiyaç duymazsın. Kalbine güven gelir. Sırrın saf ve berrak hale gelir. Rabbin sana öğretir de sen de bu sayede baş gözünle dünyayı, kalp gözünle ahireti, sır gözünle de haktan başkasını değersiz görürsün. Bu durumda senin gözünde Yüce Allah-u Teala'nın dışında hiçbir şeyin zerrece bir kıymeti olmaz. İşte bu hal ile hallendiğinde bütün insanlar katında yücelirsin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu buyuruyor ki, ey evladım, eğer önünde hiçbir kilitli kapı kalmasın istiyorsan, o zaman Yüce Allah'tan kork. Zira Allah Celle Celaluhu korkusu her kapının anahtarıdır. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu beklemediği yerden rızıklandırır. Yine Allah-u Teala'nın huzurunda edepli durmanın önemi hususunda Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu buyuruyor ki, ne nefsin, ne ailen, ne malın, ne de zamanındaki insanlar için Allah-u Teala Celle Celaluhu ile münakaşaya kalkışma, haşa. Onun emirlerine karşı gelmekten, emirlerinin değiştirmesini istemekten utanmıyor musun? Yoksa sen kendini ondan daha iyi hüküm veren, daha bilgili, daha merhametli mi zannediyorsun? Sen ve bütün mahlukat onun kulusunuz. Sizin ve onların işlerini düzenleyen odur. Eğer dünyada ve ahirette ona dost olmak istiyorsan, sakin olman, susman ve sağır kimse gibi dilini tutman gerekiyor. Allah-u Teala'dan kalplerine ilham yoluyla açık bir izin gelmedikçe Allah-u Teala'nın veli kulları onun huzurunda edeple dururlar. Hiçbir harekette bulunmazlar ve hiçbir adım atmazlar. Mübah olan bir şey bile olsa yemezler, giymezler ve evlenmezler. Allah dostları daima hak ile her şeyi elinde bulunduran, kalpleri ve bakışları çeviren Allah-u Teala Celle Celaluhu ile beraberdirler. Allah dostları dünyada kalpleriyle, ahirette de bedenleriyle ona kavuşmadıkça huzur bulmazlar. Ey Allah'ım! Dünyada ve ahirette sana kavuşmakla bizi rızıklandır. Bize sana yaklaşma ve seni görme lezzetini tattır. Bizleri senin dışındakilerden uzaklaştırarak senden razı olan kullarından eyle. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Amin. Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
7: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
6: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
7: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
9: El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim Zikir 96.
1: Bilenler hac ve umre malzemeleri dost

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: beni.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
2: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

0: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Dost Kervanı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: gönüller. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar.
1: Ah ben bir divaneyim.
0: Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla.
1: Ben de aşığım.
0: 107.3 frekansında Radyo Nida'da yayındayız. Öğle vaktine kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz.
1: Diller tutulurmuş onun güzel.
0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543 224 0108.
2: Dost kervanı.
0: Yeni saatte birazdan sizlerin mesajlarını paylaşacağız.

0: demek biz. Çalışan herkese kolay gelsin, hayırlı işler olsun.
1: Her zaman sabırlı ol, isyan etme gelene.
0: Trafikte seyir halinde bize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlar efendim, hayırlı yolculuklar. 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. Program sonunda bugün bilenlerden bir dinleyicimize şöyle seccade seti hediye edeceğim.

Mesajları birazdan paylaşacağım. Bu eseri zannederim üçüncü defa dinletiyorum. Yeni eser olduğu için. Şöyle beğendiğinizi düşündüğüm için çok dinlettim bu eseri. Abi herhalde bunu takılı unuttu. Sürekli bu eser çalıyor diye

0: Bilenler hac ve umre malzemeleri 5 mağazasıyla Ulu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor.
1: Kimler geçti bu dünya üzerinden?
0: Program sonunda bugün bir dinleyicimize seccade seti hediye edeceğim efendim, bilenlerden.
1: Güvenme hiçbir şeyine, hiçbir şeyse.
0: Selamünaleyküm, sizden rica etsem Mevlan Kurtiş'ten La İlahe İllallah adlı eseri çalar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Aklım Beytullah'ta kaldı adlı eseri istiyorum, kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Aleykümselam. Dinleteceğim inşallah birazdan. Sabır.

koy bizi de cennetine, tüm dinleyenlere gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Günaydın, iyi sabahlar. Bugün ilk göz ağrımın doğum günü. Rabbim ömrünü, mutluluğunu bereketlendirsin. Güleç yüzlüm, iyi kalbim, seni çok seviyorum canım kızım demişler. Bugün doğan herkesin doğum günü mübarek olsun efendim. İnşallah hayırlı güzel ömürleri olsun. Mehmet kardeşim canım kızım için Fadıl Aydın'dan Sevince parçasını çalarsanız sevinirim demişler. Allah bağışlasın evladınızı.

gelsin demişler. Eyvallah, Allah razı olsun. Nusret abimiz göndermiş. Nusret baba selamlar. Cumartesi günleri Gönül Dili programıyla yayında oluyor biliyorsunuz. Nusret Sayan abimiz çok selamlar.

Devam ediyor efendim program. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 11.09 şu anda saatler.

Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kaybettiklerinize hayıflanmayasınız ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah size gam üstüne gam verdi buyurmuştur. Bu ne garip bir ilahi tecellidir ki kederi başka bir kederle, hüznü başka bir hüzünle çözmektedir. İşte ardı sıra bazı acılar tatmaya başladığımızda bilmeliyiz ki ilahi şefkat olayları bunca birbirine birleştirerek, bunca acıyı harmanlayarak kendimizi toparlamamızı, hastalıklarımızdan şifa bulmamızı, hayat içerisinde yeniden dirilişimizi hedeflemektedir. Kim bilir? Reşat Nuri Güntekin, biz iki biçare insanız. İki derdi birleştirirsek belki mesut oluruz derken, kederlerin katışmasından saadete giden yolu hissetmiş gibidir. Hazreti Mevlana kara odun ateşe eş oldu, aydınlık geldi derken de bunu kastetmiş olabilir. Hiçbir şey senin değil. Umarım her ahvalde kederimizi severiz çünkü tek kullanımlık hayatımız budur demişti.

Karanfil adlı eseri istiyoruz. Çalarsanız çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz demiştir. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, ben Erzurum'dan Zuhal, Ankara'da olan dedem Abdurrahman'a, babaannem Sabriye'ye, amcalarım Esat ve Sedat'a. Dermanım sendedir benim Allah'ım adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam, Ankara'ya çok selamlar olsun. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Hayırlı günler Radyo Nida sizden. Bir derdim var, bir dermana muhtaç adlı eseri istiyorum. Allah razı olsun demişler. Amin cümlemizden. Hayırlı günler efendim.

Mehmet abi kolay gelsin. Orhan Elinin Göynük Beden köyünde ahududu toplayan babam Halil İbrahim Tetik, annem Hatice Tetik sizleri dinlemekteler. Onlara ben bu yalan dünyanın nesine kandım adlı eseri çalmanızı istiyorum. Aynı zamanda eşim Mehmet Aydın için de gelsin demişler. Hayırlı günler efendim, kolay gelsin. Göynük Beden köyünde bize kulak veren dinleyicilerimize Halil İbrahim ve Hatice Tetik. Aynı zamanda Mehmet Aydın'a bize de selamlar olsun.

0: 0543-224-01-08. Bu numaradan efendim, WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Bu hafta sonu İstanbul turumuz olacak. Son birkaç kişilik yer kaldı efendim. Katılmayı düşünüyorsanız acele ediniz efendim. Akabinde inşallah bir sonraki hafta iki günlük istek üzerine termal turumuz olacak. Onun da detayları kısa bir süre içinde paylaşılacak. Şimdi eserleriniz, birazdan yine mesajları paylaşacağız efendim.
1: Dost kervanı.

Eli sıkı olma. Ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. İnsanoğlu kıyamet günü Rabbi katında beş şeyden hesaba çekilmedikçe ayakları hiçbir yere hareket edemeyecektir. Ömrünü ne yolda tükettiğinden, gençliğini ne uğurda yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Program sürüyor efendim. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm Isparta'ya baştan Hüseyin Karaman Maherzey'den Esselamu Aleyke parçasını istiyorum. Nida ailesine hediye ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun demiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler olsun. Çok selamlar Hüseyin Karaman'dan bize de. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Sıradaki ilahi bütün dinleyenlere gelsin. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Çok güzel ilahisiyle devam ediyorsun. Başarılar dilerim demişler. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Abdurrahman Ünöl'den Lebbeyk adlı eseri istiyorum. Teşekkür ederim demişler. Aleyküm selam. Selamünaleyküm dünya size kalsın biz orada olmalıyız adlı eseri istiyorum. Tüm Nida dinleyenlerine gelsin. Dinlettiğiniz Nida çok güzel etkiledi bizleri. Hayırlı günler Arzu ablan demiş. Aleyküm selam hayırlı günler efendim. İstediğiniz eseri bilemedim yalnız. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı günler hayırlı yayınlar. Aydın'dan Bursa'ya yolculuk yapmaktayız. Ben Burhan İlhan, arkadaşlarım Mehmet Fatih Dursun ve Orçun Barut ile beraber yolculuk yapmaktayız. Benim bir derdim var derman. Bizlerin yetişmesinde büyük emekleri olan annelerimiz için annem ilahisi istiyorum. Yayınlarsan seviniriz, tüm dinleyenlere gelsin. Teşekkürler, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam. Hayırlı yolculuklar Burhan abi. Aynı zamanda Mehmet Fatih, Orçun Barut abilerimize de çok selamlar. Hayırlı sabahlar Mehmet kardeşim, sıradaki eser bana gelsin demiş. Tayfun abimiz göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mekten Hatun, Yasin Peri'den Medine Yollar adlı eseri istiyorum. Hayırlı programlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla devam ediyor program. Yayın sonunda bir dinleyicimize seccade seti hediye edeceğiz efendim bilenlerden.
1: Dost kervanı.

0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Devam ediyor efendim program, sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde.
1: Derdi veren dermanını gönderirsen üzülme. Allah.
0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Hayırlı sabahlar. Yalova'dan Yücel ben sizlerden, Celaleddin Adadan. Ya Resulallah, ilahisini istiyorum, çalarsanız çok sevinirim. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler olsun efendim.
1: Dünya hancı bir...
0: Ben güzel yavrularım için bu eseri istiyorum, mümkünse teşekkürler demişler. Allah bağışlasın efendim. Selamlar olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar dilerim. Mehmet Karakuş'tan Varlık Senin İlahisini istiyorum. Radyo Nida dinleyicilerine sizlere hediye ediyorum. Nilüfer'den Yusuf ben, tekrar hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim.
1: Kimler geldi, kimler geçti bu dünya üzerinden. Acı dolu hüzün...
0: Kolay gelsin kardeşim Azim abla, ilahisini çalarsan çok sevinirim. Çok seviyorum bu ilahiyi, herkese armağan ediyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, sana geldim adlı ilahi çalar mısınız demişler. Aleyküm selam. Sanma ki her şeyin sonudur ölmek. Orada devam eder ağlayıp gülmek. O mahşer kapısı berzah ne demek? Bastığın toprağa sor da söylesin.
1: Kalpler mahzun gözlerden.
0: Ölüm ölümsüzlük doğuran ana. Sonsuzlar sağır mı üç günlük cana? Vefa var mı etten kemikten sana? Bastığın toprağa sor da söylesin.
1: Sabırlı ol, isyan etme, gelen.
0: Nerede o cihana ferman edenler? Dünyayı titreten fani bedenler. Ardında saraylar koyup gidenler. Bastığın toprağa sor da söylesin. Putlaşan tapılan taşlar nerede? Gururdan eğilmez başlar nerede? Tarihler şahidi taşlar nerede? Bastığın toprağa sor da söylesin. Nerede o kendini mabut kılanlar? Benlik şeytanından kuvvet alanlar. Bir ömür uykuda düşte kalanlar. Bastığın toprağa sor da söylesin.

0: kibirden köpüren seller nerede? Bastığın toprağa sor da söylesin. Nerede o Allah'a karşı duranlar? Benden büyük var mı diye soranlar? Saltanat mührünü kanla vuranlar? Bastığın toprağa sor da söylesin. Kabir dedikleri kimine cefa, kimine sonsuzluk tahtında sefa. Var mıdır bu dünyada aşkından sana bir vefa? Bastığın toprağa sor da söylesin.
1: Dost kervanı.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla yeni saate geçiş yapacağız birazdan. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni saatte yine mesajlarınızı paylaşacağız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Son bölümdeyiz. Program devam ediyor. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Program sonunda bir dinleyicimize seccade seti hediye edeceğiz. Birazdan bugün program içinde mesaj gönderen bir dinleyicimize hediyemizi vereceğiz inşallah.

Selamünaleyküm kardeşim. Gönüllere köprü kulan, kuran Radyo Nida'nın değerli ekibine, bu güzel frekansta kalpleri birleşen tüm dinleyenlere hayırlı bereketli günler dilerim. Dünya telaşının arasında aslında hepimiz bir nefeslik ömür taşıyan yolcularız. Bu fani yolculukta ruhumuzu dinlendiren, sesimizi ve dualarımızı buluşturan siz radyo emektarlarına kolaylıklar diliyorum. Eşref Ziya'dan Kalbe Dokunan Bir Nefesli Kömür adlı eserini istiyorum. Nida ekibine şu an bu sesi ulaştıran, Nida ekibine ve şu an bu sesi ulaştırdığınız dalga dalga çoğalan tüm güzel yüreklere armağan ediyorum. Emeğinize, nefesinize sağlık. Yayınınız bereketli ve sağlığınız daim olsun demiş. Amin. Allah razı olsun. Esra Tana

0543 224 0108. Şimdi şöyle bir şey yapacağız efendim. Çekilişi birazdan yapacağım.

0: Bu da değil efendim, bir dakika. Bir şey arıyorum da şimdi. Bir dakika. Evet. Şimdi 45'ten, bu arada bu söylediğim rakamlarda sözler var. 45'ten 88'e kadar içinizden geçen bir rakam yazın efendim WhatsApp'tan. Bakayım sizin söylediğiniz rakamda hangi söz var? O söz size armağan olsun, tamam mı? 45'ten 88'e kadar. 45'ten 88'e kadar efendim. 13 yazmışlar. 45'ten 88'e kadar. Sabırlı ol, isyan etme gelene. 52 demişler efendim. Haktan gelen. Yalnız 52 yok vallahi. Bakıyorum yok. 51 53 var. Derdi veren dermanını gönderirsen üzülme. Yetişemiyorum şu anda, bir dakika. 47 gelmiş efendim. 47. Bakayım 47'de ne var efendim. Dinletiyorum şu anda 47.
1: Radyo Nida. Mevsimler binlerce yıldır zamanını hiç şaşırmadan değişiyor. İnsansa bazen bir dakika içerisinde yazdan kışa, bahardan sonbahara geçebiliyor. Mevsimler iradesizdir. Verilen emre boyun eğerler. İnsansa cüz'i iradeye sahiptir. Mevsimler hesap vermez. İnsan hesap verir.
0: 47'de bu vardı efendim. 77 demişler. Bir dakika. 77. Şimdi 77'yi dinletiyorum. Bakayım 77'de ne var?
1: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir. Ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
0: 77'de bu vardı efendim. Radyo. Galiba bu dinleyicimiz misafir ağırlamayı çok seviyor. Ondan dolayı üzülmüş olabilir. 33 demişler efendim. 33 yok efendim. 45'ten 88'e kadar. 75 yazmışlar. 75'te dinleteyim bakayım efendim.
1: Kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
2: Gönüllere huzur veren radyo.
0: Sağlığımızın kıymetini bilelim efendim. Boş anın, sağlığın

0: bazen üzer.
1: Size de oluyor mesela bilmediğiniz eserlerde böyle yapıyorsunuz. Şu anda ben onu yapıyorum da bir yandan da mesajlara bakıyorum.
2: Sabırlı ol, isyan etme, gelen
1: 63 demişler efendim. Bir dakika.
2: Haktan gelen baş üstüne başlar feda.
1: Sözleri sanki size söyleniyormuş gibi dinleyin, tamam mı? Öyle çıkıyor yani çünkü.
3: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
4: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Bu arada çok yazan var, bir dakika. Birazdan dinleteyim yine. 60'ı dinlettik değil mi? Yok, 63'ü dinlettim. 60 demişler efendim. Onu da dinleteyim bir dakika. Şöyle bakayım 60'ta ne var.
3: Şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
4: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Çok şikayet ediyoruz efendim ama şikayetler mesela falanca böyle, filanca şöyle, şu böyle, bu böyle. Kendimiz ne yapıyoruz efendim? Bunu sormamız gerekiyor. Öyle diyor efendim, ben demiyorum yani.

0: 64 demişler efendim. İlk söylediği rakam yoktu. Şimdi bakayım. 64 de yokmuş. Diyormuşum yok, 64 var. Dinleteyim efendim bir dakika.
1: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
2: Gönüllere huzur veren radyo.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada 66 çok yazan var. 1, 2, 3, 4, 5. ...66 yok maalesef... ...yani bu numaraları kim verdi bilmiyorum ama... ...bir dakika söz... ...devam ediyor öyle... ...niye birden başlamamış mesela... ...onu düşündüm şu anda...

0: 65'i dinlettim efendim. 65 yazan dinleyicilerimiz. Hepsini de aklımda tutamıyorum ama dinlettiklerim listede olduğu için buradan görebiliyorum. 25 ve 40 demişler efendim. 25 yok efendim. 40 da yok. Yani iki tane olmayan numarayı söylemişsiniz. 45'ten başlıyor. Rıza göster. Haktan gelen baş üstüne başlar feda. 53 demişler. 53'ü dinledi.
1: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
2: Gönüllere huzur veren radyo.
0: Az önce efendim çevre dedik, gördünüz mü abi de çevre dedi bak. Sonra dedi içimize bakalım dedi. Bunlar hep işaret efendim, söyleyeyim ben size.

0: 45. 12.45 şu anda saatler. Bir dinleyicimiz 45 demiş. Burada da bir işaret var.
1: Rızık endişesi büyüyüp ben aç kalırım derecesine gelirse, dünya adamın kasasında olsa yine gam çeker. Bu acıdır. Tevekkülle elindeki tek yiyeceği olan ekmeğini bölüşmekten geri durmayan kişi ise rahattır, mesuttur. Bu iyidir.
0: Devam ediyoruz efendim. Bakayım dinletmediğim var mı? 45 demişler. Az evvel dinlettim efendim.

78 yazmışlar efendim. Bir şey diyeyim mi, 78 de yok. Bu numarası olmayanlar şanssız insanlar bence. Yorgun kalpler mahzun gözler. 77 ver, sonra 79'a geçiyor. Hayat bazen güzel, bazen üzer insanı. Dinleyicimiz aynen öyle demiş. Galiba şansı yok. Şansa da çok şey yapmayın da.

0: pişmeyim yok. Böyle dinleteyim efendim bir dakika.
1: Ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
2: Gönüllere huzur veren radyo.
0: Devam ediyoruz efendim. Şöyle bakıyorum.
2: Radyo Nida.
0: Birkaç tane de okuyayım, dinleteyim. Sonrasında çekiliş yapıp veda edelim.

0: 88 demişler efendim. Dinletin bir dakika.
1: Dünyanın derdi, gamı, çilesi hiç bitmiyor. Gönül yorgun, kalpler...
0: Şöyle efendim, 88 numarada hangi söz var?
2: Dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: 65 Van demişler. Dinlettim galiba 65'i. Dinletmişim efendim. ...75 demişler. 75'i dinletmiş miyim? Yok. Dinletmişim efendim 75'i. Tekrar dinleteyim. Bir dakika tekrar dinleteyim.
1: Kış mevsimine dayanır... ...hatta severiz. Çünkü onun arkasından... ...bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki... ...onun arkasından asla... ...bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
2: Gönüllere huzur veren radyo.
0: Burada da diyor ki efendim gençliğin kıymetini bilin diyor bak. Öyle diyor efendim.

0: 47 bizim sayımız görülmedi demişler. Onu ilk dinlettim galiba ya. İlk dinlettim efendim. 12-38 28'de dinletmişim efendim. Bir daha dinleteyim.
1: Radyo Nida. Mevsimler binlerce yıldır zamanını hiç şaşırmadan değişiyor. İnsansa bazen bir dakika içerisinde yazdan kışa, bahardan sonbahara geçebiliyor. Mevsimler iradesizdir. Verilen emre boyun eğerler. İnsansa cüz'i iradeye sahiptir. Mevsimler hesap vermez. İnsan hesap verir.
0: Efendim teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi çekiliş yapacağım, sonra bu esenle bitireceğiz. Bu esenle başladık. Bu esenle bitirelim.

program içinde mesaj gönderen dinleyicilerimizin numaralarını yazdım. Şöyle sallıyorum şu anda. Ses geliyor değil mi? Geliyor mu ses efendim? Bir tane şimdi seçeceğim. Seçtim efendim. Şimdi açıyorum. Öyle de güzel yazmışım ki okuyamıyorum kendi yazımı. Sonu 89-64. Bir dakika yazayım. 89-64. Hayırlı günler Radyo Nida, sizden bir derdim var dermana muhtaç adlı eseri istiyorum diye yazmış bugün. 11.02'de yazmış. Kazandınız yazayım efendim, kazandınız. Dinleyicimiz bize yazana kadar bekleyelim efendim. Seccade seti böyle güzel. İki kişilik seccade efendim. Böyle birleştirince kalp oluyor, duo oluyor falan, böyle motifleri olan güzel bir seccade seti hediye ediyoruz bu dinleyicimize. 10 saniye içinde bize ulaşırsa diyormuşum. Allah razı olsun yazmış. Bilenlerden gidip alabilirsiniz. İsim soy isim yazarsanız ben de bildireyim. Her namazdan sonra efendim lütfen bize de dinleyicilerimize de dua edin, olur mu? Yoksa diğer türlü vermiyor seccade, haberiniz olsun. İsim soy isim yazarsanız.

şu Esen'le veda edeceğiz. Bir de bir dörtlük var efendim. Bir beyt var onunla. Veda ediyoruz katkılarından dolayı. Bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz efendim. Son şey ne vardı efendim? Şöyle bir şey vardı. Ve radyocu son mesajı okur. Bu dünyanın derdi. Rütbe var yazılır mezar taşına, zaman sellerinde aşınır gider. Rütbe var yazılır cennet.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi, mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
2: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Onlar dediler ki, ey Musa, o zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız.

0: Musa, ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi.
1: قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةٍ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
0: Allah da öyleyse orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi.

Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti: Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder.

Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

0: Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur.
1: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu.

0: اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِي فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ.
1: Nihayet Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O da, bana yazıklar olsun, şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu.

Bunun içindir ki biz İsrailoğullarına şöyle hüküm koymuştuk. Kim bir kimseyi öldürmeyen veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir şahsı öldürürse, o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Onların çoğu yine bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

Allah ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır.''

Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır. Yuri

0: Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ

Her kim haksızlık yaptıktan sonra tövbe eder, durumunu düzeltirse Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Ey Resul! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfre koşuşanlar seni üzmesin. Onlar yalanı çok dinlerler. Sana gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın, yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
1: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقَسِط۪ينَ
0: Onlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah adaletle hüküm verenleri sever.
1: Ve keyfe yuhakkimunke

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar. İşte onlar inanan kimseler değillerdir.

Şüphesiz ki biz içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk yapanlar ve alimler de Allah'ın kitabından olup kendilerinden korunması istenen şeyle hüküm verirlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir.

Biz Tevrat'ta onlara şöyle emrettik. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas yapılır. Yaralamada da kısas vardır. Fakat kim vazgeçip bağışlarsa bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdir.''

Onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve bir nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, kötülükten sakınanlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik.

İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır.

Ey Muhammed! Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu olarak bu hak kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her birinize bir şeriat ve bir yol gösterdik. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu verdiklerinde sizi denemek içindir. Öyleyse hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü yalnız Allah'adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

0: Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar.
1: Efe hukmel cahiliyeti yebğûn وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
0: Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylüyor.

0: Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91 Müslim 1.153.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırın.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

El Mucib Celle Celalu Celle Celalu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله خيره وشره من الله من كان في قلبه الله فمعينه وناصره في الطارين الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم يا إلهي يا ربي bizleri yoktan var eyledin. Aciz bir nufte iken ana rahminde bizi kana, sonra et parçasına, daha sonra şekli insana koydun. Zelil iken aziz eyledin. Çıplaktık ya Rab, giydirdin. Açtık ya Rab, doyurdun. Cahildik Allah'ım, ilim verdin. Bizleri iman ile süsledin. Defteri İslam'a kaydeyledin. Allah'ım, kendine kul eyledin. Resuller sultanı, dertliler dermanı, acizler amanı, Enbiyalar imamı, sevgili Habibine ümmet eyledin. Allah'ım, bizleri kulluğundan kovma ya Rabbi. Hüsrana düşenlerden eyleme ya Rabbi. Delalet içinde yüzenlerden eyleme Allah'ım. Eğer bizleri kapından, iblis gibi kovduklarından, rahmetinden dûn eylediklerinden kılarsan, biz hangi kapıya iltica eder de felah bulur, necata ereriz. Ancak senin kapında bizlere izzet verilir. Zira devlet, kudret, heybet ve azamet zat-ı uluhiyetine mahsustur ya Rabbim. Sırtımızdan şeriat örtüsünü sıyırıp alırsan, bizleri hayasızlardan, arsızlardan ve yüzsüzlerden kılarsan, bizleri bu azabından kim kurtarabilir ya Rab? Başımızdan iman tacını alıp, alnımıza küfür damgasını, şekavet levhasını temhir eylersen, bizleri hidayet ve saadete kim erdirebilir ya Rab? Sen ulu padişahsın. Bizler senin yarattığın mahlukuz. İşte ya Rab, bir sohbet halkasındayız. Seni tevhid ediyoruz. Senin nebilerini tasdik ediyoruz. Senin sevgili Muhammed'ine gönül verdik. Bizleri kapından kovma ya Rab. Sırtımızdan şeriat elbisesini alma ya Rab. Başımızdan iman tacını kaldırma ya Rab.
Bizi senden ve senin sevdiklerinden ayırma ya Rab. Seni sevenler ile haşreyle, nigah-ı iltifat-ı Muhammedi ile mahzun kalplerimizi dilşad eyle. Alnımızdan secde eserini silme ya Rab. Amin, amin, amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunzilu minel Kur'ani ma huwa şifaun ve rahmetun lil müminin ve la yeziduz zalimin illa hasara ila ahiril ayet. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, bağlarında, bahçelerinde, fabrikalarında, atölyelerinde, arabalarında misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Değerli kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerime İsra sure-i celilesi, bakın ne buyuruyor Allah'ımız, Yaradanımız, Halikimiz. Ve nunzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahme. Mevlamız Kur'an eczanesini tarif ediyor. Biz bu Kur'an'ı indirdik. Niçin? Müminlere şifa olsun, rahmet olsun diye indirdik. Değerli kardeşlerim, bir dokun bin ah işit diye bir ifade vardır, biliyor musunuz? Şu anda bir dokunsak herhangi birinize bin tane ah işitiyoruz. Sebep Kur'an eczanesinden ilaçlarımızı alamıyoruz da ondan. Onun için hepimiz hasta olduk, hasta. Nasıl dişiniz ağrırsa diş hekimine gidiyorsunuz. Gözleriniz ağrırsa göz hekimine gidiyorsunuz. Kulaklarınız, boğazlarınız, kulak boğun boğaza gidiyorsunuz. Kalplerinizde maraz, hastalık olduğu zaman kalp mütehassısına gidiyorsunuz. Efendim, diğer azalar, iç hastalıkları mütehassısına gidiyorsunuz. Kırılan herhangi bir kemiğiniz veya çıkığınız varsa ortopediye gidiyorsunuz. Ve hakeza ve hakeza. O zaman hastaneler kimlerle dolu? Şifa arayanlarla dolu. Hastaneler yetmiyor. Efendim, yoğun bakımlar yetmiyor. Daha aciller yetmiyor. Doktorlar yetmiyor değerli kardeşlerim. Şifa aranıyor. Ancak maddi şifaya böyle müracaat varken manevi hastalıklarımıza şifa arayan yok. Hangi derdiniz var da Kur'an eczanesinden ilacınızı aldınız da şifa bulamadınız? Değerli kardeşlerim, hangi eczanede hangi derdiniz var? Mesela karı koca arasında derdiniz mi var? Buyurun Kur'an eczanesine.
Efendim, toplumda huzur mu yok? Buyurun Kur'an eczanesine. Efendim, kumar belası mı var? Buyurun Kur'an eczanesine. Efendim, hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk, suistimal, irtikap, dertlenene. O zaman buyurun Kur'an eczanesine, derdinizin dermanını orada görün değerli kardeşlerim. Ama yok. Veyahut da gayrimeşru çocuklar çoğalmış, boşanmalar çoğalmış, sahtekarlık çoğalmış. Hak, hukuk sayan yok. Adalet bitmiş, yerlerde sürünüyor. Zulüm arşı titretiyor. Buyurun Kur'an eczanesine. Hem şifa var, hem rahmet var. Değerli kardeşlerim, kork Allah'tan korkmayandan derler, utan Allah'tan utanmayandan der. Eğer bir insan Allah'tan korkmuyorsa, fersah bundan uzaklaşacaksınız. Eğer bir kimse Allah'tan utanmıyorsa, arsızlık, utanmazlık, hayasızlık almış başını gitmiş demektir. Değerli kardeşlerim, malumunuz veçile son dönemde Kur'an'la, Allah ile alay eden, ondan sonra da şarlatanlık eden, şempazelik eden kimseler var değil mi? Ve bazı parti başkanları da bunları ziyarete gidiyor. Efendim diyor, demokrasi demek, özgürlük demek, herkesi eleştirebilmek, herkesi hicvedebilmek. Şunun söylediği lafa bak. Koskoca parti başkanlığı yapmış ve sonradan da tahtından indirilmiş. Buna özgürlük, hürriyet, demokrasi, yani Allah ile alay ediyor, peygamberle alay ediyor, Kur'an'la alay ediyor, Müslümanlarla alay ediyor ve buna da bizim demokrasi, fikir hürriyeti, efendim, hürriyet, eleştiri, fikir özgürlüğü gibi apuk sapuk bahanelerle mazur göstermeye çalışılıyor değerli kardeşlerim. Ben de dedi fikir hürriyetimi fikir özgürlüğümü kullanıyorum. Alçağın ta kendisisin dedi. Ya eğer kutsallarımızla fikir özgürlüğü, demokrasi, Allah'ımızla, peygamberimizle, Kur'an'ımızla, kılığımızla, kıyafetimizle, yaşantımızla, düşüncemizle ve sahip olduğumuz imanımız, Kur'an'ımız, İslam'ımızla alay edilmeye ve buna da fikir özgürlüğü, demokrasi diye bizim karşımıza çıkmaya gayret edenlere şöyle diyoruz: batsın sizin fikir özgürlüğünüz, batsın sizin demokrasiniz. Yaradan Allah alaya alınır, onun kitabı alaya alınır, onun şeriatı alaya alınır. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah değil. Değerli kardeşlerim, malumunuz veçile kadın erkek haklarından, hukuklarından bahsediyor idik. Ama bugün ve dün itibariyle ne başladı? Çok enteresan değerli kardeşlerim. Ne başladı? Yaz kursları başladı. Camilerimiz civil civil,
Yavrularımızla neşelendi elhamdülillah. Ne kadar şükretsek azdır. Anneler ve babalar, değerli kardeşlerim, mutlaka ne yapacaklar? Evlatlarını Kur'an okumaya, Kur'an'ı öğrenmeye, hasreten ihtimam gösterecekler. Bakınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim Kur'an'ı okur, ya onunla amel ederse, yani hem okuyacak hem de amel edecek. Çok mu zor değerli kardeşlerim? Allah'ınızı severseniz, Kur'an'a tabi olmak çok mu zor? Kadınlar için tesettür diyor. Bu çok mu zor Allah'ınızı severseniz? Yani sağını solunu kadının mahrem görmesin. Zehirli ok diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Haram olana bakmak zehirli ok. Sen yolda geçerken sana bakan her bakış sana saplanan zehirli bir ok. Sana dini bütün adam bakmaz, merak etme sen. Çünkü önüne bakmak mecburiyetinde. Bakarsan gözüne eritilmiş kurşun dökelim diyor Allah Celle Celaluhu. Harama bakmak. Sen süslendin, püslendin, allandın, pullandın, kokulandın. Kim bakacak sana? Kim bakacak? Zani adamlar, zani kimseler. Bakışları ne? Zehirli ok. Ne var tesettüre bürünseniz? Ey Müslümanlar, ey Müslüman hanımlar. Ne var Allah'ınızı severseniz? Ne var örtülerinizi omuzlarınız kapatacak şekilde örtseniz ne var? Ne olur ya? Ne olur? Söyler misiniz bana? Efendim zina etme diyor Allah. Senin fıtri ihtiyacın nikah. Bir hanım, bir erkek, Allah'ın emri, peygamberin kavli, aldım, verdim, tamam, nikah kıyıldı işte. İki de şahit. O bizim yaptığımız merasimler, bu işin uzamış tarafı. Nikah bu kadar kolaydır. Ama biz zorlaştırıyoruz, o başka bir olay. Allah'a. Zorlaştırdıkça zorlaştır, onları anlattık zaten. Fıtri ihtiyacını böyle karşılayacaksınız kardeşim. Zani olan bir adam, onun bunun namusuna tasallut eden, saldıran, bakan, rahatsız eden bir adamı evinizde misafir eder misiniz Allah'ınızı severseniz? Ama gelelim. Böyle adamlar değerli. Zani adam. Olur mu hocam? Olmaz olur mu? Çok meşhur. Şimdi de ihtiyarladı. 80'e mi 90'a mı ayak merdiven dayadı. Hala inadında, kafirliğinde ayak diretiyor. İkiz evladı oluyor. Babalık testi ne derler? Mahkemesi açıyor. Ve kabul edildi. Babası oldu. Kendisi de bilmiyor. Sanatçı bu. Toplumun önderi, lideri, rehberi. Ya aynı kadından iki sanatçı çocuk sahibi. Hadi buyur. Allah Allah. Ve bunlar hala konuşuyorlar. Değerli kardeşlerim. İçki, kumar, efendim ne istedi Allah bizden? Amel babını söylüyoruz ya, 5 vakit namaz ya, bu kadar nimetin karşılığında Allah'ımızın bizden istediği 5 vakit namaz. Başka bir şey yok ya, bir de adam ol, hanım ol, tamam. Tamam yani.
12 ayın bir ayı oruç. Eğer halin vaktin yerindeyse haç. Değerli kardeşlerim, kıyamet günü onun ana ve babasına ziyası güneşin ziyasından daha parlak olan bir taç giydirilir buyuruyor. Ey anneler babalar, hadi bakalım hep beraber medreselere, hep beraber camilere cıvıl cıvıl edelim. Melekler imrensin. Mukarreb melekler özensin. Allah'ımız o manzarayı meleklere gösterip, gördünüz mü benim kullarımı, benim kitabımı okumak için, öğrenmek için camileri, medreseleri, kursları dolduruyorlar desinler değerli kardeşlerim. Ya. Bakınız. Öyle bir taç giydirilir ki o kimseye, anasına, babasına, ya siz buna talip olunsana kardeşim ya. Şöyle olsun oğlum, böyle olsun oğlum. Bak şimdi biz okullardan geçtik değil mi? İlahiyatı bitirdik, İmam Hatip'i bitirdik. Efendim vazife yaptık. Ne zamana kadar? 65 yaşı. En sonu burası. Sonra ne diyorlar adama? Yaş haddinden emekli. Eğer milletin gönlüne de giremediysen, milletin sevgisini de kazanamadıysan, vallahi selam verecek adam bulamıyorlar. Bak yeminle söylüyorum. Yaşadığımdan dolayı söylüyorum değerli kardeşlerim. Yaşadığımdan dolayı söylüyorum. Emin olun selam verecek adam bulamıyorlar. Eğer vazifedeyken kendilerini sevdirmediyseler. Bu amir olur, memur olur, hiç önemli değil. Veya başkan olur, belediye başkanları olur, daire başkanları olur. Eğer kendini sevdiremediyse o makamdan, devamlı da oturacak değilsin ya canım Allah'ını seversen. Bir gün diyecekler ki sen kalk da başkası otursun bari, o da yararlansın. Yani hizmet görsün, o bapta söylüyorum. Değerli kardeşlerim, sevdiremediyse selam verecek adam bulamıyor. Ama sevdirdiyse, nereye giderse orada bir selam verecek, halını hatırını soracak kimselerle hasbihal olabiliyorlar değerli kardeşlerim. Ya gördünüz mü? Ama evladına Kur'an öğreten, amel safhasına geçen analar ve babaların yaş haddi yok. Yarın ahirette öyle bir taç giyecek ki kafalarına, başlarına, bütün oradaki mahşer ehli özenecek. Ey analar, babalar, dedeler, nineler, anneanneler, babaanneler, uyanın, uyanın. Bunları, bu işi kazanın. Değerli kardeşlerim, yine İbni Mesud radıyallahu anh söyledim buyurmuş. Yani gelen bir hadis-i şerifte. Doğrusu bu Kur'an Allah'ın sizlere bir misafir mesabesindedir. Anladınız mı şimdi? Kur'an bize misafir. Evet, hadi bakalım. İkramlarınızı, hürmetlerinizi şöyle bir hazırlayın. Ne istiyor bizden Kur'an? Yani misafirinize bir takım ikramda bulunuyorsunuz değil mi? En azından bir çay veriyorsunuz, yanına bir pasta veriyorsunuz, bir poğaça veriyorsunuz. Veyahut da işte yemeğe geldiyse bir çorba ikram en azından ediyorsunuz. Ya Allah dostlarının çorbaları var değerli kardeşlerim. İç içebildiğin kadar çorba, yiyebildiğin kadar ekmek. Ama başka bir şey isteme. Hem de ne çorbası? Mercimek, mercimek. Ya. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin yıllar evvel zannederim Muhterem Erbakan hocamızın cenazesine gitmiştik. Onlar orada da ikram ediyorlar.
o zaman İsmail Ağa'daydı bu mübarek. Orada gelene çorba. Vallahi hala o çorbanın tadını, lezzetini, zevkini, hazzını, feyzini, bereketini arıyorum değerli kardeşlerim. Arıyorum. Kazan kazan pişiyor ye. Pişiyor ye. Ne istiyorsun daha? Daha ne istiyorsun? Tekkenin çorbasını içtik elhamdülillah. Misafirinize mutlaka bir şey ikram ediyorsunuz değil mi değerli kardeşlerim? Allah'ın misafirinden gücünüz yettiği kadar öğreniniz. Ya, misafir geldi. Bir gün bırakacak. O misafir bir gün bırakacak. Ya değerli kardeşlerim, bu Kur'an Allah'ın ipi ve apaçık bir nurdur. Amenna. Ve'tesimu bihablillahi cemi'a. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Kur'an Allah'ın ipi. Bir eli, bir ucu sizde, bir ucu Mevla'da. Eğer Kur'an'a sarılırsanız o ucu ne yaparsınız? Mevla'ya ulaşmış olursunuz. Eğer siz o ucu bırakırsanız felakete uğrarsınız. Felakete. Şimdi olduğu gibi. Şimdi olduğu gibi. Değerli kardeşlerim, kimde huzur var? He? Kimde rahat var? Söyleyin Allah'ını severseniz. Ben rahatım deyin hadi. Herkes dertli. Dertler. Kur'an'dan feyizlenmediğimiz için, Kur'an'dan bereketlenmediğimiz için, Kur'an'dan yararlanmadığımız için, Kur'an'dan hazlanmadığımız için, mutmain olmadığımız için yararlanacak, mutmain olacak başka yerlere gidiyoruz. Kalp Allah'ın yarattığıdır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ancak bu kalpler neyle tatmin olur? Zikirle, yani Kur'an'la. Bu eczaneye geleceksiniz. Çıkışınız yok. Değerli kardeşlerim, ne oldu bize böyle? Ne olacak? Kur'an'dan ayrıldık da ondan oldu. Onu bilmeye ne gerek? Hep böyle birbirimize soruyoruz. Ne oldu bize böyle? Ne olacak? Kur'an'dan ayrıldığında öyle oldu. Ya değerli kardeşlerim, şimdi ap açık bir nurdur, çok faydalı bir şifasıdır Mevlamızın. O kendisine tutunan için koruyucu, uyan için kurtarıcıdır. Gördünüz mü şimdi? Ailede huzursuzluk mu var? Kur'ansızlık var kardeşim. Bunu bil. İş yerinde huzursuzluk mu var? Kur'ansızlık var. Veyahut da değerli kardeşlerim, toplum mu huzursuz? Kur'ansızlık var. Sokaklara, iş yerlerine, fabrikalara, bağlara, bahçelere, insanların olduğu yere bakın bakalım. Kur'an ne kadar hakim? Güneş her yere hakim. Güneş tutulduğu zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz değerli kardeşlerim? Hemen namaza duruyoruz.

0: demedin diyor.
1: Yok.
0: Koskoca Osmanlı'da 3-5 olaydır. Ama herkesin mal emniyeti, can emniyeti değerli kardeşlerim. Var mıydı? Biz çocukluğumuzda hatırlıyoruz. Dükkan kitlemek ayıptı, ayıp. Sadece oturduğu sandalyeyi ters döndürürdü. Anla ki sahibi yok. Oradan herkes geçerdi. Tezgahların üzerini sade örter, öyle giderdi. Adam ATM'ye söküp götürüyor. Bankaları soyuyor adam. Adamın 25 tane dosyası var. Hırsızlık. Daha ceza almaya başladığı zaman arkası geliyor ama ceza almadığı için durmadan dosya. Yazık, günah değil mi o milletin malına, mülküne? Veyahut da sineğe kıyma kıydığı, kıyma kıyamıyor, insanı öldürüyor. Öyle zalimleşmiş. 3 tane, 5 tane çocuğun annesini öldürüyor, hanımını. Kendisi hapishaneye, hanım mezara, çocuklar devletin nezaretine. Yazık, günah değil mi o çoluğa çocuğa? He? Anasız, babasız. Neden? Allah ile iddialaşıyor. Kurtarıcıdır, koruyucudur Kur'an. Hem insanın namusunu, malını, canını, dinini, neslini, aklını korur, hem de kurtarır. Değerli kardeşlerim, eğri yola değil, doğru yola götürür. Allah Allah, sahibini yormaz, onda bulunan ibretler sonsuzdur ve tekrar tekrar okumakla eskimez. Tabarani'de geçen, öyleyse onu okuyun, Allah'ın emri, Allah Resulü'nün emri. Değerli kardeşlerim, men kara el Kur'an, öyleyse onu okunun. Doğrusu Allah okunan her harf için 10 ecir verir. Bana gelince ben elif, lam harfleri bir harf demiyorum. Lakin elif için 10, lam için 10, mim için 10 ecir vardır diyorum. Değerli kardeşlerim, vardır diyorum. Hele hele bu Yasin, tabi bol bol dağıtıyorlar bakalım. Her yer Yasin kitabı, okuyan yok. Efendim bir de şimdi süslüyoruz, püslüyoruz, ağlıyoruz. Yahu yapmayın, etmeyin, Allah'ınızı severseniz. Gelin bunu biz şöyle yapalım. Mesela bir program yapalım. Böyle ölüsü dirisi olanlar, onları toplasınlar değerli kardeşlerim. Yani efendim o Yasin'e verilecek paraları bu Afrika bölgelerinde Kur'an okumaları için hafızlara Kur'an alıp yollayalım ya. Ama yok, o zaman gösteriş olmaz. Bilmem ne hayrına, okuyan yok ki kardeşim. Okuyan yok. Alıyorlar, koyuyorlar. Nereden biliyorsun hocam? Ben vallahi benim kitaplıktan biliyorum. Yani bir evde 10 tane, 20 tane Yasin kitabım olur ya. Kurban olduklarım, anlayın artık ya, anlayın. Eğer hayır yapmak istiyorsan hayrı net yapacaksın. Ne yapacaksın? İcabında mesela derneğimiz bu konuda bir çalışma yapar inşallah. Mehmet kardeşimiz, Mahmut kardeş hocamız bizi dinliyorsa bir Kur'an-ı Kerim kampanyası alalım, yollayalım, okusun. Kaç tane yollayacaksın kardeşim? 100 tane. Tamam, 100 tane Kur'an yollayalım. O da az değil, o eskiden sade bir poşete koyuyorlar. Şimdi öyle değil kardeşim, şimdi öyle değil. Efendim Yasin ayrı bir şey edilmiş.

tesbih ayrı, efendim zikirmatik ayrı. Her yer Yasin kitabı doldu ya. Yapmayın etmeyin yani. Gösteriş için bu kadar para harcamanıza gerek yok ya. Ha, gösteriş mi yapıyoruz hocam? Ya illa öyle demek istemedim. Yani şimdi o allayıp pullayıp süslerseniz ne oluyor? Ne oluyor? Yani anlamak mümkün değil. Şimdi değerli kardeşlerim, kim Kur'an'ı hıfzeder ve okur, onun helal saydığını helal sayar, haram saydığını da haram kabul ederse, Allah onunla cehenneme müstahak olan ailesinden 10 kişiyi cennete koyar ve onlara şefaatçi kılar. Başka bir hadis-i şerifte gitmiş bu. Kendisi, ey anneler babalar, okusun, okusun, tamam okusun, biz de okumasın demiyoruz. İçişleri Bakanımız hafız. Değerli kardeşlerim, yani İçişleri Bakanımız hafız. Senin okumana engel mi? Hafız olmak, efendim, onun helalıyla hasbihal, haramından kaçmak, senin diğer ilim dallarını okumana engel mi ya? Değil. O zaman niye hafız yapmıyoruz evlatlarımızı? Veyahut da niye Kur'an okutmuyoruz evlatlarımıza? İşte hocam ben hocaya yolladım. Ne kadar yolladım? Yani ne kadar yolladım? Bir ayda, iki ayda öğrenilecek iş mi? Bir ay, iki ay mı yolladın sen? Yeni yazı diyorlar. Ne yeni yazısı ya? Latin alfabesi ya. Yani bu kullandığımız yeni yazı değil. Latin, Latin. Aslı nedir bizim okumamız lazım gereken? Arapça, Arapça. Latin alfabesini yeni Türkçe olarak bize yutturdular. Hiç de yutmuyoruz. Kimse kusura bakmasın. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, biz ne yapacağız? Kur'an'ımıza sahip olacağız. Kur'an yazısı. İnsanın maddi, manevi bütün hallerini diri tutan yazıdır. Nereden? Sağdan sola doğru. Şimdi soldan sağa. Sağdan sola doğru. Ters. Hep Allah ile harp ilan etmişler yahu. Mevla ile harp ilan edin. Mevla ile harp olur mu ya? Değerli kardeşlerim, bakın şimdi bir hadisi şerif daha okuyacağım sizlere. Ne peygamber, ne melek ve ne de bunlardan başkası Allah'ın katında Kur'an okumak kadar faziletli makama sahip olan hiçbir şefaatçi yoktur. Ya Kur'an'ın şefaati, Kur'an'ın okuyanlara, tatbik edenlere, kabul edenlere oku, ondan sonra her melaneti işle. Ha, okuma sevabı alır mı? Alır tabii canım, niye almasın? Efendim sen bu kadar Kur'an okuyorsun, günah işliyorsun, efendim Kur'an okuma diyebilir miyiz? Diyemeyiz, diyemeyiz. Öyle bir şey yok. Çünkü Kur'an onu muhafaza edecektir. İşten şöyle meallı okuyun. Güvenilir mealler var. Öyle her mealde değil ya. Yani ne sapık meal yazanlar var. Ayetlere efendim yanlış mana verenler var. Kasıtlı olarak. Çünkü çeşitli manalara geliyor. Kur'an lisanı zengin bir lisandır. Arapça zengin bir lisandır.
sen bir kelimeyle anca anlatırsın. Aynı manada 30 kelime birden bakmışsın ki karşına çıkmış. Ama ne yaparsın ki? Efendim, yeni yazı, eski yazı, eski yazı ne? Kur'an'a diyorlar. Kur'an'a, sakın bu ifadeyi kullanmayın. Kur'an eski olmaz. İşte çağ dışı zihniyet, eski zihniyet diyorlar ya. Bedevi Arapların yaşantısını mı yaşayacağız diyor adam. Neyi yaşıyorsun ya peki? Sapık, çocuk kanını içen, çocuk kanı yiyen, etini yiyen, batının hayatını yaşıyorsun. Behey zalim, behey zalim. Ya öyle diyor. Efendim, bedevi Arapların hayatını mı yaşayacağız? Ah sen o hayatı yaşayabilsen. Bedevi Arap diye efendim lanse eylediği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hayatları. Ve inneke leala hulukun azim. Sen büyük bir ahlak üzere yaratıldın buyuruyor Mevlamız Teala. Lekad kâne leküm fî rasûlillâhi üsvetün hasene. Kimler için? Ve lâ yarcûne âhire. Ahireti umanlar için Hazreti Muhammed nedir? Üsve-i hasene. Güzel ahlak. En güzel ahlak. Tek liderimiz var. Tek önderimiz var. Tek rehberimiz var. O da kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ben anlamam. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Tek kitabımız Kur'an. Amenna ve saddakna. Şimdi değerli kardeşlerim, demek ki Kur'an yarın bize ne yapacak? Şefaatçi olacak ve şefaati de makbul olacak. Şu anda bütün dünyayı kasıp kavuran nedir? Faiz. Türkiye'mizi de kasıp kavuran nedir? Faiz. Öyle bir devletleri kıskaca alıyorlar ki borçlandırıyorlar, borçlandırıyorlar, paralarını pula döndürüyorlar. Sonra borcu bir kesiyorlar. Bir taraftan ödenecek borçları var. Bir taraftan da ithalat yapması lazım. O zaman ne yapıyor? Faizle para veriyor. İşçisine, köylüsüne verirsen diyor, enflasyon yukarı çıkar diyor. Ama kendisi faiz alıyor. Faiz. Kimden? Devletten. Devletleri böyle kıskaca alıyorlar. Kim? Materyalist, siyonist zihniyet. Bunun ilacı nerede biliyor musunuz? Kur'an'da. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizle geleni yok edecek, sadakayla geleni arttıracak. Ters orantılıdır. Faiz getirir ama yok edeceğim diyor. Sadaka götürür, vermen lazım. Ama arttıracağım diyor Allah Celle Celaluhu. İnanmıyor musunuz Mevla'ya ki faizle iştigal ediyoruz? Değerli kardeşlerim, daha nice böyle maalesef insanlar efendim borsa mı attı, döviz mi arttı, altın mı arttı, ah şu kadar zarar ettik. Yahu sen ahiret yatırımına baksana ya. Ya bizde hiç yani ölüm her an geliyor. Her gün ölümle karşı karşıyayız. Bak bugün de zorunlu misafiriz biz ya. Dünyada zorunlu misafirsin kardeş. Ev sahibi bir gün diyecek ki hadi bakalım buyur çık dışarı diyecek.
Yani dünya hayatından çık dışarı diyecek. Hatta temsilcisini gönderecek. Temsilcisi kim? Melekül mevt. Ne demek hocam? Ölüm meleği. Azrail aleyhisselam. Aman şimdi ölümün sırası mı? Zevkimizi kaçırdınız, keyfimizi kaçırdınız. Peygamber ne buyuruyor? Zevkleri bitiren, bozan ölümü çok hatırlayın. Ama biz ölümü öldürdük. Ölüm yok. Adam mezar kazıyor. Cenazeyi koyacak. Gaflet halinde, haberi yok. Ya işte mezar kazıyorsun. Eskiden kazma kürek kazıyordular kardeşlerim. Şimdi vallahi kepçeyle. Öyle ağrıma gidiyor ki o kepçeleri görünce. Kazma kürek hiç olmazsa. Hop daldırıyorlar, çıkarıyorlar, düzeltiyorlar. Hazır ol, gel bakayım buraya. Bir de hazır, açıyorlar. Yani bugünün, yarının mezarını bugünden açıyorlar. Hazırlıyorlar veya sabahleyin gidip hazırlıyorlar artık neyse. Her gün ölü geliyor. Ne yapsın adamlar? Ne yapsın? Ama kazan gaflet halinde, efendim o çukuru kazan gaflet halinde, ne acayip haller bunlar ya. Şimdi Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. Allah Allah, buyurun, buyurun. Hayrınız, hayırlı olanınız kim sizin? Şöyle bir düşündünüz mü? Hiç Allah'ınızı seversiniz. Çok iyi markayla giyinen, efendim milyon lira saat takan, ayağına bilmem kaç bin dolar ayakkabı alan, çantası bilmem kaç bin dolar veya efendim avro neyse, efendim altınlar, zafaranlar, bunlar mı hayır? Bunları söyleyecekler kardeşim. Geçen de arkeologlar bir kadın cenazesi çıkardılar değerli kardeşlerim. Ölürken boyunlarına, bileklerine altınlar, efendim o kıymetli madenler. Ne olmuş biliyor musunuz? Vallahi çürümüş. O altınlar öylece toprakta kalıvermişler. İşte birkaç böyle kol kemikleri, efendim bu göğüs kemikleri falan kalmış. Ama altınlar duruyor. Hani altından beraber gitti, harcamamış o orada. Ya değerli kardeşlerim, ben size hayırlı olanınızı söyleyeyim buyuruyor. Kim söylüyor bunu? Alemlerin sultanı, biricik önderimiz, rehberimiz, liderimiz, komutanımız, öğretmenimiz Muhammed Mustafa'mız söylüyor. Ne söylüyor? Hayrukum men teallemel Kur'an. Sizin en hayırlınız, bak, Kur'an'ı öğrenen. Ve allemehu, öğreten. Bunlar hayırlı. Yani çocuklarınız camilere, kurslara, medreselere, etrafınızda medrese varsa medreseleri tercih edebilirsiniz. Efendim, ama her mahallenin hemen hemen büyük o yeni yerler var şimdi. Bursa'da da var ya değerli kardeşlerim, şeyin ortasına bir cami yapıyorlar, daha cami yok. Aralarda cami yok. Ya ben oraya ne zaman, her zaman nasıl gideceğim ben? Mesela şimdi Bursa'nın evvelki yerleşim bölgelerine bakın. Her bir adımda, 10 adımda cami, mescit. Eskiden doluyordu kardeşim. Kimse evde kılmıyordu namazını. Ya ne yapıyordular? Camiye gidiyordular. Şimdi değerli kardeşlerim, bundan dolayı herkes evlatlarını köyde, kentte, kasabada,
mezrada neyse ne yapacak? Bu hayra hayırlı olması için Kur'an'a yollayacak. Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu demedi Mevla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başkanlar, daire başkanları, efendim kaymakamlar, valiler, cumhurbaşkanları, başbakanlar, bunlar kıymetlidir, hayırlıdır demedi ya. Hepimize sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen, öğreten. Yani öğrenen, okuyan demektir. Efendim cumhurbaşkanıyım ben. Tamam. Tabii ki Mevla sana bir makam sahibidir. Ama ne yapacaksın? Kur'an okuyacaksın. Okutturacaksın. Efendim ben bakarım. Aynen. Efendim ben valiyim. Efendim kaymakamım. Aynen. Senin makamın, tabii ki Allah herkese nasip etmez, hizmet makamıdır. Eğer hizmetini noksan edersen ahirette sorumlusun. Tam yaparsan ahirette de mükafatın var. Ama hayırlı olmak istiyorsan Kur'an'ı öğreneceğim ve öğreteceğim. Bunun yanında ben belediye başkanıyım, daire başkanıyım, tamam. Ben şuyum, ben buyum, ben çok zenginim. Vallahi malı götüremeyeceksin. Ama Kur'an ibadetini, bu hayrı alıp gideceksin. Zaten bu dünyada da gayemiz nedir? Budur. Hangi makam sahibi olursanız olun, hayırlı olmanız Kur'an'a bağlıdır. Bu kadar. Yani hangi makam sahibi olursanız olun, hayırlı olmanız Allah indinde, Resulullah'ın indinde neye bağlıdır? Kur'an'a. Değerli kardeşlerim, Rabbim başarmayı, becermeyi nasip eylesin. Şimdi bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Eftalu ibadeti ümmeti. Ümmetimin en faziletli ameli neymiş? Tilavetül Kur'an, Kur'an'ı okumaktır. Ben okumayı bilemiyorum hocam. Niye bilmiyorsun kardeşim? Niye öğrenmedin? Yani bilemiyorsan niye öğrenmedin? Biz de soruyoruz. Hakkımız değil mi? Bilemediysen niye öğrenmedin? Bizim zamanımızda yoktu. Şimdi var. Ne işin var senin Google'da, Mogul'da, Feste, Füste? Ne işin var? Ne işin var senin kahvehanelerde? Ne işimiz var AVM'lerde, bilmem nelerde, şuralarda, buralarda? Ne işimiz var? Biz Kur'an meclisinde bulunmak mecburiyetindeyiz. Kur'an meclisinde. AVM meclisinde değil, oyun eğlence meclisinde değil, dizilerde, filmlerde değil, Kur'an meclisinde bulunmamız lazım. Eftalu ibadeti ümmeti tilavetül Kur'an. Hele hele hanımlar, yahu şu beyaz yaşmaklarınızı, örtülerinizi bağlayın. Şöyle bir masanıza oturun, Kur'an'ınızı okuyun, eviniz bereketlensin, feyizlensin, şenlensin. Kız gel de bir iki lafın belini kırı kırı verelim. Kır kır bakalım. Yarın da senin kafanı kırarlar. Öyle olmuyor mu değerli kardeşlerim? Evet, aynen o şekil devam ediyor. Bakın şimdi yine efendim aynı mihvalde bir hadis-i şerif. Eftalü ibadeti ümmeti tilavetül Kur'an.
ümmetimin için en üstün ibadet nedir? Kur'an okumaktır. Kur'an okumak. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii burada bir hadis-i şerif daha sizlere okuyacağım. İnşallah çok enteresan bir hadis-i şerif. Mevlamız Teala anlamayı, bellemeyi nasip eylesin. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Men qara'al Kur'an fel yes'elillahu ta'ala fe innehu seyeci'u ekvamun yakra'une ve yes'elünen nas bihi. Allah Allah. Kim Kur'an okursa karşılığını ancak Yüce Allah'tan istesin. Sevabını ondan istesin buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Çünkü öyle milletler gelecek ki Kur'an okuyacaklar ve onunla insanlardan karşılık isteyecekler buyuruyor. Ya. Hemen şimdi bu hadis-i şeriflere bakarak değerli kardeşlerim, bu mezhepsizler var, mealciler grubu var, efendim sapıklar var. Mesela nasıl bir yanlış fetvayla ne büyük felaketlere düşüyorlar. Ne diyor adam? Cami imamının arkasında namaz kılınmaz. Niye? Ücret alıyor. Ne yapsın adam? Yani bu camide vazife yapman için devlete müracaat edeceksin. İmtihana gireceksin. Efendim en az 7 yıl İmam Hatip Lisesi'nde okuyacaksın. Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde okuyacaksın. Ezberlenmesi, hafızlığını yapacaksın. Devlet camileri serbest vakıflara falan bırakmamış ki. Ve diyor ki geleceğim burada bu millete hizmet edeceğiz. Dinini öğreteceğiz. Namazlarını kıldıracaksın. Başka bir işte yapma. Ben senin paranı ödeyeceğim. Bunda ne var? Kafana göre fetva vermeye kalkarsan böyle sapıtırsın. Allah seni camilerden uzaklaştırır. Öyle bir yanlış fetvayı verdirir sana. Burada ulema ne diyor? Bu kimse sadece hakkıyla vazifesini yapmazsa Allah indinde sorumludur. Sen imamsın kardeşim. O mahallenin, köyün, o yerin dini otorite sensin. Ne yapacaksın o zaman? Gece gündüz Allah'ın dinini yayacaksın, davet edeceksin. Şimdi bakın, Enes İbni Malik, Allah Allah, maalesef bu halden kendimizi kurtarabiliyor muyuz, kurtaramıyor muyuz? Rabbim affeylesin. Kimi okuyucular vardır ki Kur'an onlara lanet eder. Allah Allah. Mesela zalimlik. Mesela değerli kardeşlerim, öyle günahlar işliyor ki o günahları işleyenlere Kur'an lanet okuyor. O da okuyor. Ama o şeyde, o günahı da işliyor. Ne oldu peki şimdi? Yani o günahtan dolayı mesela tilke hududullah ve men yetaadde hududullah fe ulaikumul zalimun. Onlar zalimlerin ta kendisidir. Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun zalimun fasikun. Ya buyur. Şimdi nice okuyucular var ki diyor İbn Mesud radıyallahu an, Kur'an onlara lanet okur diyor.
okurken Kur'an adama lanet okuyor. Meysele Hazretleri bu hususta şöyle buyurdular. En garip ve kimsesiz günahkar içinde bulunan Kur'an'dır buyuruyor. En garip kimmiş? En garip ve kimsesiz günahkarın içinde bulunan Kur'an'dır buyuruyor. E hocam biz günahsız nerede adam bulacağız? Öyle değil be kardeşim. Ne yapıyoruz? Kur'an okumaya başlarken 3 defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, el azim, el kerim, el rahim. Sonra o efendim günahlarımızdan tövbe ediyoruz. Bir daha işlememek üzere ne yapıyoruz? Rücu etmeye çalışıyoruz değerli kardeşlerim. İnşallah bu mevzuya devam edeceğiz. Yani bu mevzuyu yarınki sohbetimde de anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Mevlamız Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine ilhak eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Er-Rakib Celle Celalu Celle Celalu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru. Amin.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Es-Semi'u Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin, her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğidin. Elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn, Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu, İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize şems ve kameri teskir ettiğin gibi İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl Ya Rabbi.

0: Evet değerli dinleyiciler, 10. Cethimaniye'den bahsediyorduk. 10. Cethimaniye Asay-ı Musa adlı eserde geçer. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur Külliyatı'ndan Asay-ı Musa adlı eserinde yer alan ve 20. mektup olarak biliniyor. Allah'ın varlığı ve birliğine dair delilleri işleyen çok önemli bir iman hakikatidir 10. Cethimaniye. İnsanın yaratılış gayesinin ve kainattaki en yüce mertebenin yaratıcıyı tanımak olduğunu burada ne yapıyor inşallah izah edeceğiz. Elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar sizlere burada yardımcı olacağız. İşte değerli dinleyiciler, bu eserde kainattaki her şeyin Allah'a ait olduğunu, her şey ama kainat deyince semavat ve arz da dahil içine alıyor. Semavat ve arzdaki bütün mevcudat, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her şey Allah'a ait olduğunu, insanın da onun mülkünde çalışan bir varlık olduğunu izah eder. Bu 10. Cethimaniye dersini, sohbetini dinlerken bu şekilde dinlememiz gerekiyor değerli dinleyiciler. Şimdi tevhidin delilleri dediğimiz zaman, mesela Allah'ı tanıyan ve seven bir insanın, kim ki Allah'ı seviyorsa, tanıyorsa, ki elhamdülillah tanıyoruz, inanıyoruz, seviyoruz. Öyleyse böyle bir insan, böyle yani Allah'a inanan, Allah'ı tanıyan, Allah'ı seven kim olursa olsun sonsuz bir manevi saadete ulaşacağını aynı şekilde izah ediyor. Peki Allah'ı tanıyan ve seven bir insanın sonsuz bir manevi saadete ulaşacağını izah ederken, onu tanımayanın, ki tanımayanlar da var, Rabbime inanıp seven, tanıyan, tanıtan elbette kulları da var, bir de onu tanımayanlar da var. Acaba onlar ne derece kıymeti var? Hatta diyor ki iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin kainata meydan okur. Demek ki İman insanı insan eder. Eğer bir insan daha ya insan kılıklı, ya yaratılış itibariyle, ceset itibariyle iki ayaklı, gözü kulağı her şey var ama iman insan insan ediyor. Eğer o kişide iman yoksa ona insan demek mümkün değil. Çünkü onu tanımayan, kainattaki hadsiz elemler onu tanımadığı takdirde bütün ona ait olan her şeyi inkar etmiş oluyor. Zerreden küreye kadar her şeyi Allah'a ait olmadığını ve o aynı zamanda onun mülkünde çalışmadığını, kendi kendine her şeyi kendi kendine olduğunu düşünen insanlar, bu sefer işte onlar kainattaki hadsiz elemlere, hadsiz elem, sonsuz elemlere, korkulara baş başa kalacağını bu risale ne yapıyor? Anlatıyor değerli dinleyiciler. Diğer taraftan şöyle bir yani bu risalenin hedeflediği konular, mesela insanın fani olan nimetlerin, diyelim ki şu anda en çok dut yiyoruz mesela, şeftalidir, kirazdır, daha yeni olgunlaşan meyvelerden diyelim, veyahut da meyveler, sebzeler yiyoruz. Bunlar fani olup gidiyor. Nimetlerin veya zevklerin tükenmesinden duyduğu hüzün yersiz. Çünkü nimetler gidiyor, yerine gelenler var. Mesela dedelerimiz, nenelerimiz yaşasaydı, biz dedelerimize, nenelerimize hizmet edeceğimiz derken yani onların kendi annemize, babamıza hizmet edemeyiz. Dolayısıyla böyle onlar gidecek, yerlerine yeniler gelecek. Yani hizmeti bitirenler gidecek, hizmet yapanlar gelecek. Onlar kaybolmuyor ki. Yani onlar bizden ayrıldı diye üzülmeyeceğiz. Yani onların gitmesinden hüzün duymayacağız. Eğer imanla kabre girmişler ise çok da sevineceğiz. Hatta babama derdim, rahmetlik, Allah rahmet eylesin. Baba, yani eğer imanla kabre girersek yani öldükten sonra, arkadan ağlamanın bir anlamı yok ki. İmanla kabre girdikten sonra dünyanın bin sene mesudanı hayatı, cennet hayatının bir saatine kafi gelmediğine göre, öyleyse sevinmemiz lazım. Sevinmemiz, imanla kabre girdi diye sevinmemiz gerekiyor. Ta ki bu dünyada elemler, ızdıraplar, kederler, sıkıntılar, her şey bitiyor. Yani bitiyor. fani olan nimetlerin veya zevklerin tükenmesinden duyduğu hüzün yersizdir. Allah'ın tükenmez rahmet hazinesine odaklanması gerekiyor bir insanın. Allah'ın tükenmez rahmeti var, tükenmez nimetleri var, tükenmez her şey tükenmez. Rahmet hazinesi. Her bir inek, deve, koyun, keçi, mübarek hayvanlar bitiyor mu kıyamete kadar? Duracak. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar birer süt çeşmesi olmuşlar. Hazine-i rahmet meyvesinden bizlere ne yapıyorlar? O bu hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat, bitkiler, 300 binden ziyade nebatat düşün. Ağaçlar, her bir ağacın ayrı bir meyve. Yani nardan tutun, cevizden tutunlara kadar, kirazlar. Bunlar hep bak bitiyor ama tekrar Cenab-ı Hak gönderiyor kıyamete kadar da. Onların tükenmesinden hüzün duymayacağız. Hüzünlenmeyeceğiz. Ve insanların gitmesinden hüzünlenmeye. Ya biraz ayrı kalacağımız için insan ne yapar? Hüzünlenir yani morali bozuk olabilir. Yani üzülür. Hüzün duyar ama netice kavuşacağız. Yeter ki insanlar imanla kabre girsin. Hayvanlar zaten vefat ettikten sonra Cenab-ı Hak yenilerini gönderiyor. Yine yeniler, koyunlar, keçiler, tekrar meyveler, ağaçlar, her şey yeniden kıyamete kadar devam edecek işte. Tükenmesinden hüzün duymayacağız. Allah'ın tükenmez rahmet hazinesi var. Rahmet hazinesini Cenab-ı Hak bize açtıktan sonra hiç üzülmeyeceğiz. Diğer taraftan değerli dinleyiciler, işte bu 10. cüceti imaniye. İsmi Azam. İsmi Azam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin, yani la ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyül la yemutu biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. 11 kelimesi var. İşte sabah ve akşam namazlarından sonra bunlar tekrarlanmasında tavsiye edilen, yani bu cümlenin 11 mertebesini ve manalarını izah ederek imanı kuvvetlendirmeyi hedefliyor İsmi Azam. Yani öyle ki bütün isimlerde, bütün isimlerinin birleşmesiyle bir mana ortaya çıkıyor İsmi Azam mertebesi. İşte hangi isimde İsmi Azam mertebesi olduğunu gizli olduğu için diyor ki Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini zikredin. Zikrettiğimiz takdirde Allah'ın izniyle o İsmi Azam mertebesini taşıyan ve onunla dua edenin duası kabul oluyor. Cenab-ı Hak dualarını reddetmiyor. İşte sabah ve akşam namazından sonra bunları tekrar edersek, la ilahe illallahü vahdehu la şerike le diye başlayan tevhid cümlesinin 11 mertebesini sabah ve akşam okursak ve dua da yaparsak Cenab-ı Hak yapılan o duaları dergah-ı izzetin de kabul ediyor. Öyleyse bugün hangi kelimesine gelmiştik değerli dinleyiciler? Bugün 4. kelimeye geldik. La ilahe illallah 1, vahdehu 2, vahdehu la şerike le 3, la şerike le lehül mülk. Geldik lehül mülke. Peki bu kelime, 4. kelime ne demek istiyor? Yani şifalı bir müjde veriyor esasında. Şifalı bir müjde, saadetli bir müjde veriyor. Acaba şifalı ve saadetli müjde nasıl veriyor? Biraz şöyle inceleyelim. Lehül mülk. Manası nedir? Lehül mülk. Mülk umumen senindir. Yani bütün kainat nedir? Rabbimindir. Bizi yoktan var eden yaratıcımızındır. Bizi besleyip büyüten, bunca nimetleri veren. Yani göz vermişse göze hitap eden o kadar güzellikler. Elhamdülillah. Şimdi Bursa'mızı şöyle kuş bakışı bir seyredelim dedik. Nereden seyrederiz? Nereden seyrederiz? Dediler ki Zeyniler Köyü var. Zeyniler Köyü'ne çıktık. Şöyle Bursa'mızı kuş bakışı var. O kadar güzel. Rabbim o kadar sana güzel yaratmış ki Bursa'mızı. Yemyeşil. Her taraf yemyeşil. Ovalar, gerçi ovalara binalar yapılmış. Çok üzüldüm. Üzül insan üzülüyor. Nüfus artınca o taraflara doğru kaymış. Şimdi şunu demek istiyorum değerli dinleyici, işte bu Cenab-ı Hak göz veriyor, bak göz onun, ama o göze hitap edecek o kadar güzellikler yaratmış ki, bak gözün karşısında güzellikler, kulak vermiş, o cıvıl cıvıl sesler, böcekler, kuşlar, ondan sonra güzel sesler, Kur'an sesi, ilahi sesi, Değil mi? Mesela mide vermiş her türlü nimet, 300 binden ziyade nebatat ve aynı zamanda bostandan her bir nebat ve ağaç otların bakıyoruz şeye, bostanımıza her şey var. Kavun var, karpuz var, var da var. Üzüm, yani zamanla üzüm çıkacak, ondan sonra daha neler neler, çilekler, domatesler. Her yani düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın kudret mutfağından midemize hitap ediyor. Demek ki her şey onun. Lehül mülk, mülk umuman onundur, Rabbimindir. Biz ne yapıyoruz? Hem onun mülküyüz, hem de memlüküyüz. Hem de kölesiyiz. Hem de mülkünde çalışıyoruz, değil mi? Neredeyiz? Bak, kainat, semavat ve arza dahil dediğimiz zaman biz şu anda yeryüzünde bir mekanda çalışıyoruz. Yani Bursa gibi yerde. Şu anda diyelim ki Eskişehir, Kayseri, Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, ondan sonra İsviçre, Norveç, Finlandiya şu anda internet vasıtasıyla bizi tabi uzak yerlerden, dünyanın her tarafından dinleyen, radyo nida dinleniyor maşallah. Şu anda bizi dinleyenlere buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Çünkü lehül mülk, mülk umuman onundur, Rabbimindir. Biz, sen, ben hep, yani sen, biz hepimiz onun mülküyüz. O yarattı. Yani yaratırken bize sordu mu Cenab-ı Hak? Sormadı. Şu, yani gözümüzün rengini, elimizdeki parmak izlerini yani sormadı. Öyleyse onun memlüküyüz, kölesiyiz. Hem de mülkünde çalışıyoruz. Bak, yeryüzünde çalışıyoruz. İşte şu kelime, lehül mülk kelimesi, dördüncü kelime var ya değerli dinleyiciler, bize şöyle şifalı bir müjde veriyor. Diyor ki, yani şifalı müjdesi şu: ey insan, ey insanlar. İnsan deyince hepimiz giriyoruz içine. Ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Sen kendi kendine malik değilsin. Sen kendine sahip değilsin. Çünkü sen kendini idare edemezsin. Haydi bakayım, kendine sahip ol. Ben kendime sahibim. Hastalandığın zaman tedavisini yap. Hadi ölüme çare bul. Çocuktun, genç oldun. Hadi gençlik, hayır ben genç olacağım diye dur bakayım hadi. Gençliğinde duramazsın. Bak, anne karnında 9 ay durdun. 9 ay sonra duramazsın. Cenab-ı Hak çık. Ondan sonra sen dünyaya gel. Dünyada senin vazifen var. Çocuk olarak dünyaya geliyoruz ve anneler, babalar, büyükler, abiler, ablalar hizmet ediyor. Belli bir seviyeye geliyor, belli bir yaşa geliyor çocuk. Mesela ergenlik dönemine geliyor, daha sonra gençlik. Ha, eğer biz kendi kendimize sahip isek, gençlikle deriz ki arkadaş, ben bundan sonra gitmek istemiyorum, ihtiyarlamak istemiyorum, yaşlanmak istemiyorum diyebilir miyiz? Hadi kendimize sahip olalım. Hadi gençliğimizi koruyalım. Yani biz kendimize yani kendi kendimize sahipsek veyahut da gençliğimizi koruyalım veyahut da malımızı, mülkümüzü, hiç ölmeyelim, kabir kapısını kapatalım, ölüm kalksın, ondan sonra ihtiyarlık olmasın. Oh, ne kadar iyi. Haydi bakayım, bunları yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Bu neyi gösteriyor? Öyleyse sen kendini kendine malik sahip sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. 9 ay anne karnındayken çocuk oldun. Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan mezara. Haydi bakayım, mezarın kapısını kapatalım. Kim kapatabilir? Bizi yaratan Allah'tan başka kim kabir kapısını kapatabilir? Kapatamazsınız. Kapatamayız. Kendimizi idare edemeyiz. O yük ağır. Kendimizi idare etmek için güneşe hükmetmemiz lazım. Ey güneş, benim her türlü ihtiyacımı karşıla, beni ısıt. Ondan sonra benim yapacağım işlere ne gibi ihtiyaçlarım varsa yardım eyle. Yıldızlara, aya, güneşe, dağa, taşa, suya, havaya. Ya biz bunlara hükmetmemiz için kendimize sahip olmamız lazım. Biz kendi kendimize sahip değiliz. Çünkü kendimizi idare edemeyiz. O yük ağır. Yani bize lazım olan hiçbir şey elde edemeyiz. Hadi bakayım ya, bir yani midemize hitap eden o bostandaki meyveleri, sebzeleri, ağaçtaki meyveleri, hadi yapalım. En basitinden arının yaptığı balı yapabilir miyiz? Mümkün mü? Ona da ihtiyacımız var. Hava, havaya da ihtiyacımız var. Hadi bakayım. Hadi herkes hava üretsin, üretemez. Öyleyse kendi başımıza muhafaza edemeyiz. O yük çok ağır. Belalardan sakınamayız. Levazımat, bize lazım olanları yerine getiremeyiz. Çünkü o yük ağır. Ne yapacağız öyleyse? Beyhude ızdıraba düşmeyeceğiz. Yani beyhude ızdıraba düşüp de azap çekmeyeceğiz derdiniz. Yani beyhude ızdıraba düşüp de diyor azap çekme. Çünkü nedir? Mülk başkasını. Çünkü ne dedik başta kelime? Lehül mülk. Mülk umumen onundur. Yani mülk başkasınındır. Sen, ben, o, şu, bu, annemiz, babamız, evlatlarımız, ondan sonra çok sevdiklerimiz. Ya bize ait değil. Hepsi de nedir? Allah'ındır. Yani başkasınındır. Öyleyse o malik hem kadirdir, her şeye gücü yeter. Düşmanın hacatı nihayetsizdir. Düşmanımız, hacatımız sonsuzdur. Öyleyse şu kainatın hakim-i ezelisi ve sahibi ezelisi, ne yapalım? Onun ismini alacağız. O hem kadirdir, her şeye gücü yeter. Ondan sonra hem rahimdir, acır, merhamet eder. Ondan sonra acır, merhamet eder. Çocukları, tamam, anne karnından çocukları dünyaya gönderiyor ama rahim, merhamet ediyor. Annenin memelerine o abu hayat hükmünde olan sütü veriyor, süt. Değil mi? O süt, sütü içerek büyüyen çocuklar daha sağlıklı, sağlıklı, sıhhatli oluyor. Yani mama yemektense anne sütünü emen çocuklar daha sağlıklı. Çünkü Cenab-ı Hak anne karnındaki o şey, her türlü damardan, kandan, her türlü şey, o kadar karışıklıktan bu hayat hükmünde olan bir gıdayı takdim ediyor çocuğun büyümesi için, yetişmesi için. Belli bir sene, iki sene geçtikten sonra o süt yavaş yavaş çekiliyor. Çünkü bu sefer o çocuk dışarıdan yemeye başlıyor. Meyve yiyor, sebze yiyor, çorba içiyor derken Cenab-ı Hak diyor ki sen hayır, ihtiyacın kalmadı anne sütüne. Sen anne sütünü ben ne yapıyorum? Çekiyorum diyor ve çekiyor. Ve tekrar çocuk yemeye başlıyor. Vah, dikkat edin, demek ki değerli dinleyiciler, o malik hem kadirdir, her şeye gücü yeter, hem rahimdir, acır, merhamet eder, bize her türlü ihtiyacımızı karşılar. Öyleyse ne yapacağız? Öyleyse ne yapacağız? Mülk başkasınındır diyeceğiz. Biz kendi kendimize sahip değiliz. Kendimizi idare edemeyiz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılayamayız. Düşmanlarımızı şey yapamayız. Öyleyse ne yapacağız? Lehül mülk diyeceğiz. Mülk umumen onundur. Biz hem onun mülküyüz, hem de memlüküyüz, hem de mülkünde çalışıyoruz. Öyleyse pencerelerden seyredeceğiz. Yükü, yani o yükü, ağır yükü sahibine teslim edeceğiz. Yani şeye, kederi bırakıp keyfimizi çekeceğiz. Kısacası pencerelerden seyredeceğiz, işlerine girmeyeceğiz. Evet, beşinci kelimeye geçmeden önce şöyle bir karar aldım kendi kendime. Her kelimeden sonra sizlere bir eser dinleteceğim değerli dinleyiciler. Her bir eser inşallah şu anda bizi dinleyen, arabalarında, evlerinde, iş yerlerinde, kimler nereden dinliyorsa buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Büyüklerin ellerinden, küçükleri de dua ediyoruz değerli dinleyiciler. Şu güzel eser şu anda bizi dinleyen herkese gelsin inşallah.
1: Lere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
2: Evet, değerli dinleyiciler, Saadet-i Dareyn devam ediyor. Şimdi gelelim 5. kelimeye. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü. Hamd, yani medih ve minnet ona mahsustur. Ne kadar teşekkür etsek, ne kadar methü sena etsek, hepsi Rabbime aittir. Çünkü ona layıktır. Demek nimetler onundur. Ve onun hazinesinden çıkar. Bütün nimetler onun. Az önceki 4. kelimede geçtik. Bütün ne kadar nimetler var ise hepsi onun. Mesela insan kendi üzerindeki nimetleri şöyle bir düşündüğümüz, akıl büyük bir nimet. Şu kainat olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Bizleri, sahibini ebedi saadete hazırlar. Ve bir mürşidi, yol gösterici bir mürşit olur. Akıl öyle bir nimet ki. Tabi bunu kötüye de kullananlar var, iyiye kullanan var. İyiye kullandığımız zaman insanların faydalarına kullananlar. Hayrun nas ve yenfe'un nas, insanların en hayırlısı insanlara hayırlı olandır. İnsanlara faydalı olandır. Akıl sayesinde teknoloji had safhaya çıkabilir. Yani bir akıl sayesinde mühendislerin, mesela Türk mühendisleri şu anda savunma sanayindeki düşünün, dünya gıpta ediyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Akıl sayesinde yapıyorlar. Cenab-ı Hak aklı vermiş. Akıl bir nimet. Bak, büyük bir nimet. Şu kainatta olan, az önce de söylediğim gibi, kainat olan nihayetsiz rahmet hazineleri var. Hikmet defineleri var. İşte bu rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini neyle açıyoruz? Akıl bir anahtardır. Akıl bir alettir. Hem dünyada hem ahirette insanı huzurlu eder. Bak, vatanımızı, milletimizi ne yapıyor? Savunma sanayi de şu anda bütün dünya gıpta ediyor. İşte demek istediğim şu değerli dinleyiciler. Ve lehül hamdü. Yani hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsus. Ona. Çünkü her şey onun, ona layık. Demek nimetler onundur. Her türlü nimet onun hazinesinden çıkmıyor mu? Hazinesi daimi değil midir? Daimi. Bitmiyor. Bitmeyen bir hazine var. Öyleyse bitmeyen nimetler var. Onun hazinesinden çıkıyor. Hazine rahmet meyvelerinden, mesela ağaçlar hazine rahmet meyvelerinin ellerini dolduruyorlar. Mesela az önce de bahsettiğim yine hayvanlar, her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar rahmet feyzinden birer süt çeşmesi oluyorlar. İnsanlar yavrularına, mesela evlatlarına süt çeşmesi oluyorlar. Hakeza böyle düşündüğümüzde ne kadar aklı, yani yeryüzünde olan bütün nimetler, gökyüzünde olan bütün nimetler, yıldızlar, gezegenler, atomdan tutun nötronlara, moleküllere, her şeye. Yani demek nimetler onun değerli dinleyiciler. Çünkü ona layık. Teşekkür ona layık, hamd ona layık, sena, o medih, ne kadar meth edersek, ne kadar översek, ne kadar ön plana çıkarırsak Rabbimi, o kadar ona layık. Yani nimetler onun ya ve onun hazinesinden çıkıyor ya, hazine de daimi, bitmiyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Mesela çok affedersiniz, inekleri kesiyoruz, keçileri, koyunları kesip yiyoruz. Ama Cenab-ı Hak arkadan gönderiyor. Bitmiyor. Onlara öyle emir vermiş. Onun hazinesinden çıkıyor. Hazine daimi, işte şu kelime var ya, velehül hamd kelimesi. Ey insan, bize hepimize söylüyor. Ey insanlar, nimetin zevalinden elem çekmeyin. Yani nimet gitti diye üzülmeyin. Şimdi mesela her mevsime yönelik Cenab-ı Hak nimet. Şimdi şu anda en çok havaların sıcak olduğu bir dönemlerde karpuz, kavun, değil mi? Ondan sonra şeftali, daha sonra üzüm. Yani mevsime göre, aylara göre, sıcaklara, soğuklara göre Cenab-ı Hak ne yapıyor? Meyve gönderiyor. Kışın portakal, mandalina, değil mi? Yani böyle her şeye öyle Cenab-ı Hak dengeli bir şekilde öyle ayarlamış ki, her şeyi mükemmel bir şekilde ayarlamış. Öyleyse nimetin zevalinden elem çekmeyin. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesi tükenmez. Tükenir mi? Tükenmez. Şimdi anne, diyelim ki insanlardan başlayalım. İnsanlar gidiyor. Dedelerimiz, nenelerimiz gitmişler ama torunlar gelmiş, evlatlarımız gelmiş, evlatlarımızın çocukları gelmiş, değil mi? Onların ayrı bir tadı, ayrı bir güzellikleri var. Şimdi bir insanın, değerli dinleyiciler, yani bir insanın annesi babası var, sağ. Annesinin babasının, onun da annesinin babası var, o da sağ. Böyle devam ediyor silsile, 10 göbek böyle. Devam etsek biz hangisine hizmet edeceğiz? Bak Cenab-ı Hak orada da denge sağlıyor. Yani hangisine hizmet edeceksin, hangisine koşacaksın? Yani bak burada ne yapıyor belli bir. Sadece annemiz, babamız ve dedelerimiz, nenelerimiz belli bir yaşa kadar. Ondan sonra Cenab-ı Hak alıyor, yerine torunlarımızı gönderiyor. Yerine çocuklar geliyor. Onların vazifeleri bitmiş. Yani onların zevalinden elem çekmeyeceğiz. Ya Rabbi, onlar vazifelerini bittiler, ücretini almaya gidecekler. Tekrar vazife yapmaya gelenler var, yeni doğanlar var, yeni büyüyen çocuklar var, torunlar var, evlatlar var, değil mi? Onların gitmesinden elem çekmeyeceğiz. Çünkü onlar gittiği ebe kaybolmuyorlar ki. Derdini onlar kaybolmuyorlar ki. Onlar ebedi aleme gidiyorlar. Vazifelerini yaptılar, ücret almaya gidiyorlar. Onlar fena yok olmayacaklar. Yani kısaca bu dünyada biraz ayrı kalacak, o kadar. Öyleyse insanların zevalinden elem çekmediğimiz gibi nimetlerin zevalinden de elem çekmeyeceğiz. Bak şu anda Cenab-ı Hak nice nimetler, dutlar, kirazlar, değil mi? Erikler, daha neler neler, biraz bir 10-15-20 gün sonra üzümler, değil mi? Yani böyle kavunlar, karpuzlar verdi. Tekrar kışa doğru neler verecek? Demek ki nimetin yani olmasından elem çekmeyeceğiz. Neden elem çekmeyeceğiz biliyor musunuz? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hazinesi tükenmez. Tükenir mi? Öyleyse lezzetin zevalini düşünüp, yani bu işte gidiyorlar, ondan sonra bir de olmayacak falan filan bir düşünüp ne yapacağız? Feryat etmeyeceğiz. Feryat etmek yok. Çünkü nimet meyvesi bir rahmeti binihayenin, rahmeti sonsuz olan Allah'ın meyvesidir. O meyveler, çünkü ağacı baki, rahmet hazinesi tükenmez. Meyve gitse yerine gelen var, yok mu? Hemen Cenab-ı Hak yerine, burada hikmet tece, ayrı mesele. Bir elmayı kopardık veyahut da bir kirazı kopardık, bir sene bekleyeceğiz. Çünkü burada Cenab-ı Hak hikmeti tecelli ettiriyor, hikmet tecelli ediyor. Yani bir elmayı yedik, bir sene bekliyoruz ama cennette de Cenab-ı Hak kudreti tecelli edecek. Elmayı aldık, kopardık, hemen ağaca Cenab-ı Hak bir elma daha. Diyelim ki kuşu kestik, yedik. Bir hayvanı kestik, yedik. Cenab-ı Hak o hayvan devamlı, yani tekrar aynı kuşu, aynı hayvanı tekrar verecek. Çünkü kudret tecelli edecek. İşte burada nimetin lezzeti içinde. Yani ağacı baki, değerli dinleyiciler, meyve gitse yerine gelen var. Gelen yok mu? Tekrar geliyor. Öyleyse gelen var. Böyle düşündüğümüzde nimetin lezzeti içinde, bak nimetin lezzeti içinde, o lezzetten 100 derece daha ziyade lezzetli bir iltifat rahmeti ne yapacağız? Hamd ile düşünüp lezzeti birden 100 derece yapabiliriz. Şöyle kabul edin. Bir cumhurbaşkanı veyahut da bir devlet başkanı veyahut da bir padişah size bir hediye gönderdi. Diyelim ki bir çok hoşunuza giden bir hediye gönderdi. O hediyeyi ne yaparsınız? O kadar saklarsınız. Eğer yenecekse yemezsiniz. Giyilecek bir şeyse giymezsiniz, saklarsınız. Yani o nimetten sanki normal bir vatandaş gönderse bir lezzet alırsınız. Bir. Ama bir devlet başkanı, bir ondan sonra bir padişah, bir cumhurbaşkanı gönderdiğinde o hediye birden ne yapabilir? 100 derece size şey verir. Hoşunuza gider. 100 derece kıymet, yani kıymetli olur. Yani bir iken 100 olur, belki de 1000 olur. Niye? Orada bir padişahın veyahut da bir devlet başkanının veyahut da bir cumhurbaşkanının iltifatı var içinde. Yani lezzeti birden 100 hatta 1000 derece yapabilirsiniz. Veyahut da feyzi veyahut da sevinci, değil mi? İşte yani hediye ettiği, diyelim ki o hediyenin içinde 100 belki 1000 hediyenin fevkinde bir iltifatı şahane. Yani bir padişahın iltifatı, bir devlet başkanının iltifatı, bir cumhurbaşkanının iltifatı ne yapmış? Sana ihsan etmiş. Sen o şekilde anlıyorsun. Aynen öyle de değer. Bu bir misal. Şimdi velehül hamd kelimesiyle, yani hamd ve şükür ile, Cenab-ı Hakk'a şükrederek, şükrettiğimiz zaman, yani nimetten o nimeti vereni düşünürsek, mesela diyoruz ki tavukta tavuk, ama tavuğu veren de Allah, o tavuktan yumurtayı veren de Allah. Bak, yumurtadan tavuğu aklımıza geldi. Tavuğu kim yarattı? Allah. Yani nimetten o nimeti vereni hissetmek. Ne kadar güzel. Ondan sonra mesela herhangi bir şey, diyelim bir çocuk, dedeler, neneler evlatlarını sevdiği gibi torunları da sevir, değil mi? O torunlar, peki torunlarını seviyorsunuz, onu yaratan, yoktan var eden, ona aklı veren, o güzelliği veren, o çocuğun güzelliği cihetiyle sevmeyeceği, çünkü nazar değer bu sefer. Diyor ki ey insanlar, o çocuğu ben verdim, o evlatlarınızı ben verdim. Yani onun sevgisini benim sevgimin üstüne çıkarmayın. Çıkarmayın. Onu severken beni düşünün. Ya Rabbi ne güzel yarattın. Ya Rabbi ne güzel ihsan etmişsin, lütfetmişsin, ne güzel yaratmışsın dediğim zaman, yani o çocuktan Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Yani mün'imi tanımakla o nimeti bir portakaldan, bir kavundan, bir karpuzdan toprak bunu veremez. Toprağın aklı yok, şuuru yok, zekası yok. Demek ki bunu veren biri var. İşte o karpuzdan, kavundan, elmadan, portakaldan ne yapıyoruz? O nimeti vereni tanıyoruz. Onu düşünmekle, yani onun rahmetinin iltifatını, Rabbimin bize olan iltifatını, bir padişahın iltifatını düşünerek nasıl hediye binden 100.000 derece çıkıyor ya, Cenab-ı Hakk'ın da bunca nimetler verdiğini düşünerek, Rabbimizin, Allah'ımızın iltifatını ve şefkatini ve teveccühünü, bize karşı bir iltifatını, bize karşı şefkatini yöneldiğini, şefkatle yöneldiğini, iltifat ettiğini, rahmetinin iltifatını ve nimetinin devamını düşünmekle ne yaparız değerli dinleyiciler? Nimetten 1000 derece daha leziz, manevi bir lezzet kapısını bize açmaz mı? Açar. İşte böyle düşüneceğiz. Yani açar. Manevi bir lezzet kapısı açıyor bize. Öyleyse buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Rabbim bu kadar nimetleri bize göndermiş, gönderiyor. Bize iltifat ediyor. Göndermeye de bilir. Havayı bize vermeye de bilir. Bu kadar nimetleri, ama bu kadar nimetlerle iltifat-ı rahmetini, rahmetinin iltifatını, şefkatinin teveccühünü ve nimetlerin devamını düşünün diyor. Düşünün. Benim hazinem tükenmez. Öyleyse bu nimetten, size verdiğim nimetlerden beni düşünerek o manevi bir lezzet kapısını, tekrar maddi lezzet aldığınız gibi manevi lezzetler de alabilirsiniz diyor Cenab-ı Hak. Yani Allah'ımızın iltifatını düşüneceğiz. Lezzet içinde Rabbimin şefkatini düşüneceğiz, merhametini düşüneceğiz. Yani öyle çok affedersiniz. Sözüm meclisten dışarı derler ya. Yani hayvan gibi, yani özür dileyerek konuşuyorum, hayvanlar hiç düşünmeden yer, böyle yer ya, biz düşünmeden yemeyeceğiz. Bu erik, bu dut, bu kiraz, bu kavun, bu karpuz nasıl yapmış, nereden gelmiş, nasıl yapmış? Akılsız toprakta akıl yok, şuur yok, zeka yok, yok da yok. Bu güzellikler, bu kadar tatlı tatlar, nimetler nereden gelmiş? Düşünerek yediğimiz zaman bir lezzet alacağımız yerde 100 bin lezzet alıyoruz. Niye bunu yapmayalım ki? Neden yapmayalım? İşte o lezzet kapısını kendimize açabiliriz. Değerli dinleyiciler. Dedim ya, her kelimeden sonra bir eser. Öyleyse yine bir eser geliyor. Şu anda bizi dinleyen herkese gelsin inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

Evet değerli dinleyiciler, Saadet İdare'in devam ediyor. Altıncı kelimeye geldik. Altıncı kelime inşallah yarın nasip olursa, tekrar inşallah nasip olursa güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ama şöyle bir giriş yapalım. Altıncı kelime de hangisiydi? Yuhyi'ydi. Yuhyi yani hayatı veren o. Şimdi hayat deyince değerli dinleyiciler, herkes bir düşün, tefekkür edelim hadi şöyle. Hayat, can. Nasıl olmuş? Bunu sebep noktasında düşünebilir miyiz? Mesela elmalar, yani sebzeler, meyveler bir sebep de meydana geliyor. Hayvanlar hakeza, insanların çoğalması, hayvanların çoğalması bir sebep. Şu ama hayata gelince bir sebep gösterebilir miyiz? Hayat, hayat. Can. İşte o hayatı veren odur. Yuhyi. Hayatı veren o. Peki hayatı verdi. Bunun devam etmesi lazım. Şimdi bir araba var. Sıfır araba verildi. Şimdi arabanın benzin deposu var. Ondan sonra gazla çalışıyorsa gaz deposu var. Dizelle çalışıyorsa mazotların yine deposu ayrı ayrı. Şimdi araba yapıldı. Her şey mükemmel. Hadi bakayım elektrik olmasın. Yani elektrikle çalışan arabalar veyahut da mazotla çalışan, mazot koymayın bakayım. Yani kısacası yakıtını koymadığınız zaman o arabanın ne ehemmiyeti var? İşte Cenab-ı Hak hayatı verdi. Peki hayatın devam etmesi lazım. Bu da neyle devam edecek? İşte Rezzak isminin tecellisiyle rızık ile devam edecek. Her türlü rızkı kim veriyor? Yine o hayatı veriyor. Hayatı rızık ile ayakta tutan, devam ettiren yine odur. Rızıkla bak, rızık vererek. Midemize her türlü rızkı vererek, ondan sonra her türlü nimet vererek, gözümüze, kulağımıza, kalbimize, ruhumuza, yani kısacası hayatımızı rızık ile idam eden de odur. Yuhyi. Yani leva hayatımıza lazım olan her şeyi hazırlayan nedir değerli dinleyiciler? Yine o. Bak dikkat et, hayatı veriyor. Hayata lazım olan her şeyi veriyor. Devam etmesi için, yaşaması için çocuk. Hadi çocuklara aciz, gariban sadece ağlar, dudakları kıpırdar, elleri hareket eder. Ne yapabilir başka? Annesi babası veyahut da büyükler ona yardım etmezse, annesi ona süt vermezse, mama vermezse çocuk ne yapar? Ölür. Çocuk doğdu, hayat var ama eğer rızık olmazsa, yemezse, içmezse ölecek. İşte demek ki Cenab-ı Hak yaratıyor, hayatı veriyor, hayatı idame ettirecek, hayatta tutacak, devam ettirecek de yine o. Aynı öyleyse neden bu kadar Cenab-ı Hak bu kadar yani her şeyi üzerine alıyor? O ağır yükü neden üzerine alıyor? Neden hayat veriyor, hayatı idame ettiriyor? Sebep ne? Sebebi ne biliyor musunuz? İşte o hayatın âli gayeleri ona ait olması lazım. Onun için çalışması lazım.

Nefsi için değil, şeytan için değil, şeytan gibi insanlar için değil. O hayat, o vücut hayat taşıyorsa, o hayatı idame eden o beden ne yapacak? O hayatı verene hizmet edecek. Ona ait olacak. Yani mühim neticeleri ona bakacak. Çünkü her şey ona aittir. Bir çocuk düşünün, %99 Allah'a ait, %1 anneye baba ait. %1 o da sadece yedirir, içirir, giydirir, kuşa yani soğuktan korur, düşmanlardan korur. Öbür türlü bütün %99 incelediğimizde hepsi Allah'ımıza ait. Yani %99 neticesi Allah'a ait ise bir anne babaya aittir. İşte şu kelime, yani yuhyi kelimesi değerli dinleyiciler, bize bu dünyada dünyayı fani olup dünyadan gidecek olanlara, acil yani hiçbir şeye gücü yetmeyen bizlere nida ediyor, bağırıyor, çağırıyor, diyor ki, müjde veriyor ve der ki ey insan, işte yuhyi kelimesi, yuhyi hayatın ağır tekaliflerini, hayatın ağırlığını omuzuna alma, zahmet çekme. Bak, her şey onun ya, hayatı veren o, hayatı devam ettiren o, rızkı veren o, bütün gayeler ona ait olması lazım. Öyleyse bu hayatımızın ağır güçlüklerini, zahmetlerini ne yapacağız? Omuzumuza almayacağız. Hayatımızın fenasını düşünüp üzülmeyeceğiz, hüzne düşmeyeceğiz. Sadece ve sadece dünyevi ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya geldiğimizden pişmanlık göstermeyeceğiz. Sadece biz dünyaya ait değiliz ki. Dünyaya ait değiliz ki. İnsanda bir ebed arzusu var. Dünya, yani mesela hiç ölmek istemez. Hep daimi yaşamak ister. İşte o ebed arzusunu doyuran nedir? Ebedi alemdir. Sadece dünyevi ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişimizden pişmanlık göstermeyeceğiz. Demek ki değerli dinleyiciler, o hayat makinesi, o hayatı veren Allah'a aittir. Bütün masrafları, lazım olan her şey o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var. Ve her şey ona ait. Öyleyse biz o gemide bir dümenci neferiyiz. Yani vücudumuzu bir gemi olarak kabul edin. Akıl o gemiyi idare eden dümenci. Akıl. Akıl, bak dikkat edin, aklı güzel kullandığımız zaman işte o aklı ne yapacak? Vücudumuz bir şu dünya deryasında, dünya denizinde bir düme, yani gemi ise şu vücudumuz, akıl da bir dümenci neferi. Ne yapacağız? Vazifemizi güzel göreceğiz. Ücretimizi alacağız. Keyfimize bakacağız. O hayat sefinesi, yani şu vücudumuz, bizler, kainat, her şey ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini, o sefine sahibi zatın, şu vücudumuzun sahibi, kainatın sahibi, her şeyin sahibi zatın ne kadar kerim, rahim olduğunu düşüneceğiz. İkram ediyor, acıyor, merhamet ediyor. Ve o zaman bu şekilde düşündüğümüzde sevineceğiz, şükredeceğiz. Öyleyse değerli dinleyiciler, vazifemizi istikametle yapacağız. İşte şu vücudumuzun verdiği bütün neticeler bir cihette bizim defter amelimize geçer, bize ebedi bir hayatı temin eder, ebedi bizi ihya eder. İşte yuhyi kelimesinin kısaca, ama yarın tekrar bunun üzerine duracağız inşallah. Ben kısa kestim, yarınki sohbetimizde yine 6. kelimede devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10-73 0540-224-10-73.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayalleri...
8: Bursa ve çevresi için ikindi

0: الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Reklamları dinlediniz.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

Evet değerli dinleyiciler, bu bölümde umre programımız var biliyorsunuz. Umre'ye gidecek dinleyicilerimiz hemen acele etsinler. Neden acele etsinler? Çünkü 11 Ağustos'ta gidiyoruz. 11 Ağustos'ta gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. Pasaportları hazırsa hemen getirsinler. Hazır olanlar getirdi. Teşekkür ediyoruz getirenlere. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz inşallah acele etsinler. Kısacası 11 Ağustos'ta yola çıkılacak o bu kutsal beldelere. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ziyareti, Kabe'yi tavafa gidiyoruz. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler inşallah. Evet değerli dinleyiciler, bir de sadece 11 Ağustos değil, 5 Ekim'de de gidiyoruz. 5 Ekim, hemen Ekim, Kasım, Aralık, 10 Aralık'ta da gidiyoruz. Böyle gitmek isteyen dinleyicilerimiz 0540-224-1073'ten umre için bizleri arayabilirsiniz. Ama en yakın turumuz 11 Ağustos değerli dinleyiciler. 11 Ağustos'ta inşallah çok güzel bir umre olacak. Bu umreye dahil olmak isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. Hemen pasaportlar hazırsa ya da pasaportlarıyla hazır etmek çok kolay. Herkes kendi kayıt olduğu nüfus müdürlüğüne önce randevu alacaksınız. Gittiğinizde pasaport isteyeceksiniz. Pasaportunuzu hemen size 3 gün içinde gönderecekler. Yani pasaport almaya gitmeden önce ücretini bankaya yatıracaksınız. Halk Bankası olabilir, Ziraat Bankası olabilir, vakıflar olabilir, PTT olabilir. Buraya pasaportunun ücretini yatırıyoruz. O makbuzu alıyorsunuz. Tekrar iki resimle birlikte nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz ve hemen 3 günde sizin adresinize pasaportlarınız geliyor. Bugün İsmet hocamızla görüştük, inşallah nasip olursa cuma günleri umre programımızı yapacağız. Yani İsmet hocam biliyorsunuz beraber gittiğimizde gerçekten çok Allah razı olsun bir bilfiil elinden geldiği kadar hem umreyi yapıyor hem de yaptırmaya çalışıyor karşılıklı beraber inşallah. Ve o günleri oraları güzel bir şekilde yad edeceğiz. 18 Aralık, 19 Ocak, Şevval ayında gidenler umrecilerimiz, Ramazan ayında giden umrecilerimizi canlı yayın alacağız. Canlı yayında inşallah sizleri güzel bir şekilde karşılıklı orada yaşadıklarımızı. Tabii olabilir, insan halidir, iyi yönler de olabilir ama orası bir imtihandır. Nasıl ki burada imtihan oluyorsak orada daha çok imtihan oluyoruz. Yani şeytan ve şeytan gibi insanlar orada umremizi zayi etmek için, umremizin kabul olmaması için şeytanlar uğraşırlar. Hem de büyük şeytanlar uğraşırlar. Onun için diyoruz ki oraya gidip de gerçekten umreyi çok güzel yaşayan umrecilerimiz var. Buradan selam gönderiyorum. 18 Aralık, 19 Ocak, Şevval ayı, Ramazan ayı umrecilerimize buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Evet, bütün bu dinleyicilerimize bir eser gönderelim mi? Sizlere gelsin inşallah değerli dinleyiciler. Yani 18 Aralık'taki umrecilerimize, 19 Ocak'ta giden umrecilerimize, Şevval ayında giden umrecilerimize, Ramazan ayında giden umrecilerimize güzel bir eser gönderelim. Bu güzel eser sizlere gelsin inşallah.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73 İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, ilk Müslümanlar ve ezaya, cefaya katlananlar ne gibi ezalar, cefalar çekmişler? Onları anlatıyordum. Onlardan bir tanesi de değerli dinleyiciler, kim biliyor musunuz? Hazreti Habbab radıyallahu anh. İşte merhametten mahrum müşrikler, merhametten mahrum kafirler. Mesela şimdi de Siyonistler. O zaman müşrikler, bu zamanda Siyonistler. Hiç Allah rızası için tefekkür düşündüğümüzde Müslümanlara zerre miktar acıyorlar mı? O insanlara, çocuklara, anne karnındaki çocuklara. Ya neler yapıyorlar? Şunu burada onu anlatmam gerekmiyor yani. El arife tekvihil işara. Bir işaret, bir kelime kafi, anlamışsınız, anlıyorsunuzdur. Burada anlatmaya hiç gerek yok. İşte merhametten mahrum müşrikler, merhametten mahrum Siyonistler, nasıl ki Gazze'de ve Doğu Türkistan'da dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlara zulmediyorlar. Hatta Müslümanları canlı canlı yakıyorlar. Neler neler yapıyorlar değerli dinleyiciler. İşte bu müşrikler de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki müşrikler de bir gün Hazreti Habbab'ın gözleri önünde kocaman bir ateş yakıyorlar. Kocaman bir ateş yanıyor. Neden yanıyor? Niçin yanıyor? Onu o yanan ateşin üzerine yatırıp ayaklarıyla göğsüne bastırıyorlar. Bu kadar zalimler, bu kadar hainler, bu kadar merhametten yoksun mahluklar. Yani bunlara insan denmez. En adi bir mahluktan daha aşağı bir derecedeler. İşte Hazreti Habbab'ın gözleri önünde kocaman bir ateş yakıyorlar değerli dinleyiciler. Kocaman dağ alevleri öyle bir yükseliyor ki onu ateşin üzerine yatırıyorlar. Tekrar da göğsünü ayaklarıyla basıyorlar. Bir müddet öyle bırakmışlar. Seneler sonra, yani seneler sonraydı, Hazreti Ömer, İslam'ın halifesi radıyallahu anh, o mübarek zat, yanında Hazreti Habbab bulunduğu bir sırada, İslam uğruna çektikleri eza ve cefayı kastederek, diyor ki Hazreti Ömer, o mübarek zat, Ömerül Adil, adil olan Ömer, adalet sahibi olan Ömer, yeryüzünde şu meclise bundan daha layık ve müstehak olan sadece bir tek adam vardır. Yani şu meclise bundan daha layık ve müstehak olan sadece bir tek adam vardır diye konuştu. Hazreti Habbab merak edip, ya emir el müminin, o bir tek adam dediğin kimdir diye sorduğunda, o da der ki Hazreti Ömer diyor ki Bilal-i Habeşi'dir diye cevap verir. Çünkü Bilal-i Habeşi de biliyorsunuz sıcak çöllere, sıcak taşların üzerine yatırmışlar, üzerine kayalar şey yapmışlar, koymuşlar. Hazreti Bilal-i Habeşi ne diyordu? Onlar ne kadar zulmettilerse o kayanın altında bile yani bütün vücudu ezilirken, kemikleri kırılırken, sırtı yanarken Allah birdir, ehad, ehad, ehad diyordu. Yani Allah birdir, Allah birdir, ondan başka ilah yoktur diyordu. İşte Hazreti Habbab da soruyor, ya emir el müminin, o benim kadar işkence çekmemiştir der. Sonra müşriklerin eziyetlerinden Bilal'i koruyan vardı, ya emir el müminin, Onu, o müşriklerin eziyetlerinden Bilal'i koruyan vardı. Benim ise koruyucu hiç kimsem yoktu ve olmadı da. Dedikten sonra müşrikler tarafından ateş içine yatırılmasını şöyle anlatmıştır Habbab radıyallahu anh. Diyor ki bir gün müşrikler beni tuttular, ateşe tuttular, ateş yaktılar. Ateşin içine beni sırtüstü yatırdılar. Allah Allah. Sonra adamın biri göğsümün üzerine bastı, yer soğuyuncaya kadar da beni bırakmadı. Bu sözlerden sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki ateş yanıklarından sırtı alaca baktık diyor, sırtına bak, gerçekten sırtı acayip ateş yanıkları vardı diyor. İşte her türlü eziyet ve işkenceye rağmen Hazreti Habbab radıyallahu anh iman ve İslamiyet'ten zerre kadar taviz vermemiş. Vermedi. Allah ve Resulüne sonsuz muhabbetini izhar etmekten, açıklamaktan çekinmiyordu. Allah birdir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam onun kulu ve Resulüdür, elçisidir diyordu. Hiç kimseden korkmuyordu. Yani korku tutup elini men edemiyordu. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin işte Habbab radıyallahu anh gibi meydan okuyor, kükrüyor aslanlar gibi. O bir köleydi. Müşriklerle başa çıkacak durumda değildi. O zamanlar yani maruz kaldığı eza ve cefadan dolayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama başvurmaktan başka elinden hiçbir şey gelmiyordu. Bir gün öyle yaptı. Efendimizin huzuruna çıkarak iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ya Resulallah, çektiğimiz şu işkencelerden kurtulmamız için Allah'a dua etmez misin der. Ya Resulallah, çok büyük eziyetler çekiyoruz. Eza ve cefa içindeyiz. Eza ve cefaya maruz kalıyoruz ya Resulallah. Yani diyor elinizden bir şey gelmiyor mu ya Resulallah? Çektiğimiz şu işkencelerden kurtulmamız için Allah'a dua etmez misin der. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hem ibret hem de müjde dolu şu cevabı verir. Sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki demir tarakla bütün derileri, etleri soyulup kazınırdı. Sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki demir tarakla bütün derileri, etleri soyulup kazınırdı da bu işkence yine onu dininden döndüremezdi. Testereyle tepesinden ikiye bölünürlerdi de testereye, bildiğiniz testere var ya, böyle tepesinden ikiye ayırmış. Yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çevirmemiş. Çeviremediler. La ilahe illallah dediler. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur dediler. İşte elbette bu işi, yani İslamiyet'i tamamlayacaktır ve bütün dinlerden üstün kılacaktır. Hiç merak etme ya Habbab der. Hiç merak etme. Yani elbette Cenab-ı Hak bu dini tamamlayacak, İslamiyet'i tamamlayacak ve bütün dinlerden üstün kılacaktır. Yani inne Allah indinde tek din İslam dinidir. Yani bütün dinlerden üstün kılacak, öyle ki hayvanına binip Sana'dan Hadramut'a kadar tek başına giden bir kimse Allah'tan başkasından korkmayacak. Hiç merak etme ya Habbab. Yani hayvanına bindi. Sana'dan ta Hadramut'a kadar. Tek başına gidiyor ama hiçbir kimseden, Allah'tan başkasından korkmayacak. Koyunlar hakkında da kurt sakın saldırmasından başka hiçbir endişe duymayacaktır. Diyor ve siz acele ediyorsunuz ya Habbab der. Hazreti Habbab'ın azılı müşriklerden As bin Vail'in mühimce bir alacağı vardı o zaman. Çok ama azılı bir müşrik. Yani Hazreti Habbab'ın azılı müşriklerinden As bin Vail. Onda mühim bir alacağı vardı. Bir gün gidip alacağını istedi. Bu azılı müşrik Muhammed'i inkar etmedikçe sana olan borcumu ödemeyeceğim der. Ne, nasıl imtihanlar ya Rabbi, nasıl imtihanlar geçiriyor? Yani alacağı var, alacağını vermiyor. Diyor ki sen inandığın Hazreti Muhammed'i inkar et, sana borcumu ödeyeceğim der. Hazreti Abbab der ki ben her şeyimden vazgeçerim, yine ölünceye kadar ve öldükten sonra dirilinceye kadar onu red ve inkar etmem diye cevap verir. Alacağım da senin olsun der. Ama ben her şeyimden vazgeçerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den vazgeçemem der. Bunun üzerine As bin Vail der ki ben öldükten sonra dirilecek miyim? Eğer böyle bir şey olacaksa sabret, diriltilip malıma ve evladıma tekrar kavuştuğum o gün sana olan borcumu öderim diye küstahça konuşur. İşte değerli dinleyiciler, As bin Vail'in bu sözler üzerine Cenab-ı Hak indirdiği ayet-i kerimelerde şöyle buyurur: şimdi bu ayetlerimizi ve elbette bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gayba muttali mi olmuş, yoksa Rahman'ın huzurunda bir söz mü almış? Hayır, öyle değil. Biz onun dediğini yazacağız ve azabını da çoğaltacağız. Çoğalttıkça çoğaltacağız. Ve o söylediği şeyleri hep elinden alacağız da o bize tek başına gelecektir. Bu ayet-i kerimeler iniyor tabi. O zaman her bir şeye binaen nuzul sebepleri var. Hazreti Ömer, Hazreti Abbab işte her türlü tehlikeye göze alarak Müslümanlığını ilan ettiği gibi çekinmeden yeni Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okutmak ve öğretmekle meşgul oluyordu. Hazreti Ömer elinde yalın kılıç, eniştesi ve kız kardeşinin evine hışımla girdiği zaman da yine bu fedakar sahabi onlara yeni inen ayetler okuyor ve öğretiyordu. İşte böyle bir zat değerli dinleyiciler. Rabbim böyle bunların şefaatlerinden bizleri mahrum eylemesin. Bugünlük bu kadar. Yani Hazreti Abbab radıyallahu anh'dan bahsettik. Kahramanlığından bahsettik. Rabbim böyle imtihanlara tabi tutmasın Rabbim bizleri. Çok tehlikeli durumlar. Rabbim inşallah güzel bir şekilde İslamiyet'i yaşayıp yaşatan kullarından eylesin inşallah.

hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

0: Vatan fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Eş-Şehid Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin. Her şeye şahit olansın. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir. Ey Şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım, senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

0: Hazreti Ayşe şöyle demiştir: hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

El Hakim Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazandır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Sebe Suresi 1. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim İman 78, Tirmizi Fiten 11, Nesai İman 17.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eleştirileri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nefsi için kızmaz, bağışlar ve affeder, kötülüğe iyilikle karşılık verir, insanların eziyetlerine ve bedevilerin kabalıklarına sabrederdi. Ancak Allah'ın hudutları ihlal edildiği zaman kızardı. Allah Resulü, hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaşırsa, bazen ceza verir, bazen eleştirir, bazen bu durum yüzüne yansır, bazen yüz çevirir, bazen de yüzü kızarırdı. Tüm bunlar Allah ve Resulünün koymuş olduğu sınırlara muhalif davranılmasından hoşlanmadığı için ümmetini terbiye etmek amacıyla sergilemiş olduğu davranışlardı. O sallallahu aleyhi ve sellem asla intikam peşine düşerek kimseyi kınamaz ve cezalandırmazdı. Ancak nefsi terbiye etmek, kalpleri temizlemek, günah ve ayıpları silmek için bu yollara başvururdu. Tüm bunlar Allah-u Teala'nın şu buyruğunu doğrular niteliktedir. Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Allah-u Teala Resulünü insanlara rahmet olsun diye göndermiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem tüm hallerinde, rızasında, kızgınlığında, övgüsünde, eleştirisinde, affında, cezalandırmasında, bir kişiye yönelmesinde ve yüz çevirmesinde rahmetti. Bu başlıkta Allah Resulü'nün ashabına yönelttiği bazı eleştirilere yer vereceğiz. O sallallahu aleyhi ve sellem nasıl eleştirirdi? Onun eleştirisi nasıl terbiye, talim ve tedip manaları taşırdı? Eleştirinin manası. Eleştiri, sevginin devamını sağlayan, merhameti, yakınlığı ve ülfeti en çok hissettiren etkenlerin başında gelir. Hataları düzeltmek ve daha iyi olana yönlendirmek için başvurulacak olan eleştiri üslubu oldukça hassas bir üsluptur. Eleştiri, arkadaşların aralarındaki duygu bağına dayanarak hoş görmedikleri hususlarda birbirlerine doğru ve iyiyi gösterme çabasıdır. Denilmiştir ki, eleştiri sevilen bir kişinin hoş olmayan bir davranış sergilemesi durumunda, bu davranışından dolayı istiğfar etmesi ve merhamet olunması için onu eğitmek amacıyla gösterilen reaksiyondur. İkab, cezalandırma ise bunun tam tersidir. Düşmandan sadır olan uygunsuz davranışı acı vermek amacıyla ifşa etmeye cezalandırma denir. Kafirlerin azaba uğraması ve cehennemde sonsuza dek kalacak olmaları bu kabildendir. Başka bir deyişle eleştiri, şefkat amacıyla yapılan teediptir. Eleştiride asıl, doğruyu gösterme çabasıdır. Sadakat ruhu, sevgi ilkesi ve uyum sağlama arzusu bu çabaya eşlik eder. Şair der ki, "Sevdiğim bir arkadaşımı eleştiriyorum. Çünkü ondan uzaklaşmak istemiyorum. Eleştiri gittiğinde ortada sevgi kalmaz. Eleştiri oldukça sevgi baki kalır. Kınama, bazı zamanlar dost olan iki kişinin arasındaki sevginin miktarına işaret eder. Şair der ki, "Seni eleştirmemi garipseme. Çünkü bu güzeldir ve insanların en kötüsü eleştirilmeye ehil görmediğin kişidir." Sevdiğim kişileri eleştiririm, sevmediğim kişilerdense sakınırım. Sevmek istediğim kişileri eleştiririm, eleştirmediğim kişiyi sevmiyorum demektir. Eleştiri, ziyareti ve yardımlaşmayı terk etmek gibi, sevgi ve sadakat hukukunun zayi edilmesini engellemek için yapılan hitaptır. Eleştiri sadece birbirini seven kişiler arasında olur. Allah Resulü'nün eleştiri metodu. O sallallahu aleyhi ve sellem eleştiride ve başka durumlarda çirkin sözler kullanmazdı. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü söven, kötü söz söyleyen ve lanet eden biri değildi. O bizden birini eleştireceği vakit, ne oluyor ona? alnı yere sürtünsün derdi. Allah Resulü'nün kullandığı alnı yere sürtünsün sözü, burnu sürtünsün sözü gibi Arapların kullana geldiği bir sözdür. Ancak bu sözün manası kastedilmez. Bu söz Allah Resulü'nün sağın yere sürtünsün sözüne benzer. Yani bu sözler dille söylenen ancak hakikati kastedilmeyen sözlerdir. O sallallahu aleyhi ve sellem çokça kınamaz ve eleştirmezdi. Çünkü çok kınamak umulanın aksine sonuçlar doğurur. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Allah Resulü'nün kendisine anlattığı şeyleri ifşa eden hanımından yüz çevirmesi, böylesi bir işi yapan kişiyi kınama ve tedip etme noktasındaki yüce ahlakındandır. Çünkü ifşa ettiği şeylerin bir kısmının söz konusu bu kişiye iletilmesi ve bu sayede Allah-u Teala'nın Resulü'nü muhafaza ettiği noktasında kesin inanca ulaşmasıyla maksat hasıl olmuştur. Sufyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyh der ki, ahlaklı olan kişi asla eleştiride fazla ileri gitmez. Allah-u Teala'nın bir kısmını anlattı, bir kısmından da vazgeçti sözünü hiç duymadın mı? Ümmü Zer'in hadisi ise şöyledir. Bazı kadınlar kocalarını vasfederken şöyle demiştir. İçeri girdiğinde kaplan gibidir, dışarı çıktığında aslan gibidir ve yaptığı şeylerden hesaba çekilmez. Kadınlar kocalarını yumuşaklığı noktasında kaplana, cesareti ve korkusuzluğu noktasında aslana benzetmişlerdir. Yaptığı şeylerden hesaba çekilmez derken de aşırı cömert ve eli bol olduğunu, malından gidenin hesabını yapmadığını, eve bir şey getirdiğinde bu şey hakkında kendisine soru sorulamayacağını veya evde gördüğü eksikleri görmezden gelip müsamaha göstereceğini kastetmişlerdir. Enes bin Malik der ki, Allah Resulü Medine'ye geldiğinde hizmetçisi yoktu. Bunu gören Ebu Talha elimi tutup beni Allah Resulüne götürdü. Ve ey Allah'ın Resulü, Enes akıllı bir çocuktur. Bu sebeple sana hizmet etsin, dedi. Enes dedi ki, ona hem yolculukta hem ikamet esnasında hizmet ettim. Ne yaptığım bir şey için bana niye bunu böyle yaptın dedi, ne de yapmadığım bir şey için niye şöyle yapmadın dedi. Bu hadiste yerine getirilmeyen şeyler için kınamanın terk edilmesi vardır. Çünkü bu durumda ihtiyaç halinde verilen emrin tekrar edilmesi gibi bir alternatif söz konusudur. Yine kınamayarak hizmetçinin gönlünü hoş etmede bu hadisten çıkarılacak olan hususlardandır. Tüm bunlar kişinin kendisiyle alakalı olan durumlarda geçerlidir. Ancak şeriatın gerekli kıldığı şeylerde müsamaha gösterilmez. Çünkü bu durum iyiliği emir ve kötülükten nehi kapsamındadır. Eleştiride gözetilmesi gereken hususlardan biri de orta yolu tutturmaktır. Çokça eleştirmek bağların kopmasına sebep olurken eleştirinin tamamen terk edilmesi ise dostun durumuna çok aldırış edilmediğinin delilidir. Durumu çok önemsememek düşmanlığın sebebidir diye bir söz söylenmiştir. Kınama ve eleştiriyi terk etme arasında bir orta yol bulunmalıdır. Bazen eleştirinin terkine müsamaha gösterilir. Ancak bazen de eleştiriyle kişinin ıslahı amaçlanır. Müsamaha ve ıslah etme amacı bir arada bulunduğu zaman ortada nefret ve soğukluk gibi durumlar kalmaz. Hikmet ehli bazı kimseler şöyle demiştir. Kardeşlerini çokça kınama. Eğer böyle yaparsan senin kızgınlığın onlara hafif gelmeye başlar. Şair der ki, eğer her hususta dostunu kınıyorsan, niçin kınamayacağın birini bulmuyorsun? Eğer toz toprakla duyduğun için acı su içmiyorsan, hangi insan sürekli berrak su içer ki? İster tek yaşa, ister kardeşinle birlikte ol. O bazen hata işleyecek, bazen de hatadan sakınacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kınandığı bazı durumlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın eleştiri edebiyle ve Allah'ın kendisinden önce gönderdiği peygamberleri eleştirdiği durumlarla terbiye edildi. Zaten Allah Resulü'nün ahlakı tamamıyla Kur'an'dı. Şimdi Allah-u Teala'nın Allah Resulü'nü kınadığı ve onun ders çıkarıp ibret aldığı bazı durumları nakledeceğiz. Yüce Allah'ın amanın durumundan dolayı Resulü'nü eleştirmesi. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber, sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki. Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Abese suresi 1 ila 10. ayetler. Ayşe radıyallahu anha der ki, Abese suresi görme engelli olan Abdullah İbni Ümmü Mektum hakkında indirildi. O bir gün Allah Resulüne geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, beni irşad et'' dedi. O sırada Allah Resulünün yanında müşriklerin ileri gelenleri bulunuyordu. Bu sebeple Allah Resulü ondan yüz çevirip bu liderlerle konuşmaya devam etti ve bir müşriye ''Konuştuğum şeylerde bir beis görüyor musun?'' diye sordu. Müşrikse ''Hayır'' şeklinde cevap verdi. İşte Abese suresi bu olay hakkında indirildi. Şu olay insanlar arasında meşhur olmuştur. Abdullah İbni Ümmü Mektum geldiğinde Allah Resulü ayağa kalkar, ridasını onun oturması için yere serer ve ''Ey Rabbimin kendisi sebebiyle beni kınadığı kişi, hoş geldin'' derdi. Şeyh Elbani rahmetullahi aleyh der ki, ''Ben bu hadisin dayanak olmaya uygun bir aslını bilmiyorum. Buna benzer rivayetlerin en üstünü Ed-Durrul Mensur'daki şu rivayettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiği vakit İbni Ümmü Mektum'a ikramda bulunurdu. Bedir esirleri konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kınanması. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh der ki, Bedir'de esirler ele geçirilince Allah Resulü Ebu Bekir ve Ömer'e, ''Şu esirler hakkındaki düşünceniz nedir?'' diye sordu. Ebu Bekir radıyallahu anh, ''Ey Allah'ın Resulü, onlar amcaoğullarımız ve aşiretimizdir. Bu sebeple kafirlere karşı kuvvet olsun diye onlardan fidye almanı uygun görüyorum. Belki de Allah bu sayede onları İslam'a hidayet eder.'' diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Peki sen ne düşünüyorsun ey İbni Hattab?'' diye sordu. Ömerse, ''Hayır vallahi ey Allah'ın Resulü, ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Ben onların boynunu vurmak için bize imkan vermeni, Ali'ye Akil'in boynunu vurması, bana falanca akrabamın boynunu vurmam için izin vermeni uygun görüyorum. Çünkü bu kişiler küfrün öncüleri ve liderleridir.'' diye cevap verdi. Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'in sözüne meyletti ve benim görüşümü almadı. Ertesi gün olunca Allah Resulü'nün yanına gittim ve Allah Resulü ile Ebu Bekir'in oturup ağlaştıklarını gördüm. ''Ey Allah'ın Resulü'' dedim. ''Arkadaşınla beraber neye ağladığınızı bana haber ver. Eğer ağlayacak bir şey görürsem ben de ağlayayım. Bulamazsam sizin ağlamanız sebebiyle ağlıyormuş gibi yapayım.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi. ''Fidye almaları sebebiyle arkadaşlarının beni maruz bıraktığı şey için ağlıyorum. Onlara gelecek olan azap bana şu yakınındaki bir ağaç, ağaçtan daha yakın gösterildi. Ve Allah-u Teala şu ayetleri indirdi. o yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derecede bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Allah Teala'nın o yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir buyruğunun manası şudur. Allah'ın nurunu söndürmek, dinini ortadan kaldırmak ve yeryüzünde Allah'a kulluk eden tek bir kişinin dahi kalmasını istemeyen kafirlerle savaştığı vakit, onlardan elde edeceği fidye için kafirleri esir etmesi bir peygambere yakışmaz ve yaraşmaz. Çünkü fidye onları ortadan kaldırmaya ve şerlerini yok etmeye nispeten oldukça küçük bir maslahattır. Kafirlerin şerri ve gücü var olduğu müddetçe esir alınmamaları en doğru olandır. Eğer Müslümanlar yeryüzüne ağırlığını koyar ve kafirlerin gücü dağılırsa, o vakit esir edilmelerinde ve fidye için hayatta bırakılmalarında bir beis yoktur. Kendisiyle beraber cihada çıkmayıp geride kalmak için izin isteyenlere izin vermesi de Allah Resulü'nün kınandığı hususlardan biridir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: Allah seni affetti de doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Tevbe Suresi 43. Bazı hanımlarının hatrı için Mariye'nin odasını ve bal şerbeti içmeyi kendisine haram kılması da yine Allah Resulü'nün kınandığı hususlardandır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Tahrim Suresi 1. Yüce Allah helal kıldığı şeyleri kendisine haram kıldığı için onu kınamıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e söylediği "Hanımını tut ve Allah'tan kork" sözü sebebiyle de Allah tarafından kınanmıştır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan kork diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Ahzab Suresi 37. Allah-u Teala kendisini açığa çıkaracağı bir şeyi gizlemesi sebebiyle Resulünü kınamıştır. Allah-u Teala'nın önceki peygamberleri kınadığı durumlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın peygamberlerinden biri bir ağacın altında konakladı. Orada bu peygamberi bir karınca ısırdı. Bu peygamber ilk başta bu karıncanın ezilmesini, sonrasında ise yuvasının yakılmasını emretti. Bunun üzerine Allah-u Teala ona "O sadece tek bir karınca değil miydi?" diye vahyetti. Allah-u Teala tüm karıncaların yuvasının yakılmasını emreden peygamberi "O sadece tek bir karınca değil miydi?" diyerek kınamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendisini ve kendisinden önceki peygamberleri kınamasından kınama edebi ve fıkhını öğrenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eleştirdiği bazı durumlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını, akrabalarını ve ashabını eleştirdiği birçok olay vardır. Bizim de ibretler ve dersler almak için bu olayları inceleyip analiz etmemiz gerekmektedir. Allah Resulü'nün eleştirmesi sadece doğruya yönlendirme çabası ve hesaba çekerken yumuşak davranmaktan ibaret değildir. Aksine onun eleştirileri aynı zamanda hüküm koyma ve edeplendirme içindir. İşte bu yüzden onun eleştirme sebeplerine, verdiği cezalara ve bunların üzerine bina olunan ahkamı incelememiz gerekiyor. Allah Resulü'nün hanımlarını kınaması. Allah Resulü ihtiyaç duyulan bazı durumlarda hanımlarını tenkit ederdi. Şu olay bunlardan biridir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç meselede Allah'la muvafakat ettim. Ya da üç meselede Rabbim bana muvafakat etti. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, makamı İbrahim'i namazgah edin sen ya, dedim. Bir gün yine, ey Allah'ın Resulü, senin yanına iyi kötü her türden insan giriyor. Bu sebeple müminlerin annelerine hicabı emretsen ya, dedim. Bunun üzerine hicab ayeti nazil oldu. Ömer radıyallahu anh dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hanımlarına tavır koyduğu haberi bana ulaştı. Bunun üzerine onların yanına girdim. Ve ya yaptığınız şeylerden vazgeçersiniz ya da Allah sizi gönderip Resulüne sizden daha hayırlı olanları nasip eder, dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının birinin yanına gittim. Bana, ey Ömer, Allah Resulü hanımlarına nasihat edemiyor da sen mi ediyorsun, dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayetleri indirdi. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona, sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Yahudi'ye sert cevap vermesi sebebiyle Ayşe'yi eleştirmesi. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle nakledilir. Bir gün Yahudiler Allah Resulü'nün yanına geldi ve Es-Samu aleyke dediler. Allah Resulü ise sadece sizin de dedi. Bense asıl ölüm sizin üzerinize olsun. Allah size lanet ve gazap etsin, dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, yavaş ol ey Ayşe, sana yumuşaklığı öneriyor, sertlikten ve kötü sözden sakındırıyorum, buyurdu. Ben, ne dediklerini duymadın mı, diye sorduğumdaysa, sen benim dediklerimi duymadın mı, ben zaten onlara karşılık verdim. Ki onlar hakkında bulunduğum temenniye de icabet edilecek. Ancak onların benim hakkımdaki temennilerine icabet edilmeyecek, diye karşılık verdi. Başka bir rivayetse şu şekildedir. Bir gün ben Allah Resulü'nün yanındayken Yahudilerden bir adam içeri girmek için izin istedi. Allah Resulü de ona izin verdi. Ancak bu adam, Es-Samu aleyk, ölüm senin üzerine olsun, dedi. Allah Resulü ise sadece senin de, dedi. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, ben de o an konuşmak istedim. Dedi ki, sonra bu adam ikinci kere içeri girip aynı şeyi söyledi. Ancak Allah Resulü yine sadece senin de, dedi. Dedi ki, sonra üçüncü kere içeri girdi ve yine Es-Samu aleyk, dedi. Dedi ki, bunun üzerine ben, asıl ölüm ve gazap sizin üzerinize olsun ey maymun ve domuzun kardeşleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın selamlamadığı bir şekilde mi selamlıyorsunuz, dedim. Dedi ki, bu sözlerim üzerine Allah Resulü bana baktı ve yavaş ol, Allah kötü sözü ve çirkinleşmeyi sevmez. Onlar bir söz söyledi, biz de karşılık verdik. Bu bize zarar vermedi, ancak kıyamet gününe dek onlara yapıştı, buyurdu. Hattabi özetle şöyle der: bir kişi zulmen bir dua etse Allah bu duaya icabet etmez ve dua kendisine dua edilen kişide bir tesir bırakmaz. Eğer onların bize ettikleri duaya icabet edilmeyip bizim onlar hakkında ettiğimiz dualara icabet edilecekse ve onların dedikleri bize bir zarar vermeyip Rableri katında onlara zarar verecekse, o halde kızmanın, galeyana gelmenin ve sert bir şekilde karşılık vermenin bir manası yok. İşte bu sebeple, verdiği sert karşılık sebebiyle Ayşe radıyallahu anha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından eleştirilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı sahabesini eleştirmesi. Bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını eğitmek ve onları yönlendirmek için bazı hususlarda onları eleştirmiştir. Bu olaylardan bazıları şunlardır. Onun sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük gazvesinden geri kalması sebebiyle Kab bin Mali'yi eleştirmesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla birlikte Tebük gazvesine çıktı. Geri kalanlar da oldu. Allah Resulü seferden geri döndüğünde ilk olarak mescide gitti, iki rekat namaz kıldı ve insanların yanına oturdu. Oturduğu vakit seferden geri kalanlar gelip mazeretlerini sunmaya ve yeminler etmeye başladılar. Bu kişilerin sayısı 80 küsürdü. Allah Resulü onların zahiri hallerini kabul etti. Onlarla biatleşti. Onlar için bağışlanma diledi ve gizli hallerini Allah'a havale etti. Kab radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün yanına gittim. Selam verdiğimde sinirli bir kimse gibi bana güldü. Sonra da gel dedi. Yürüyüp önüne oturdum. Bana, seni geride bırakan sebep neydi? Bineğini satmamış mıydın? Diye sordu. Ben de evet dedim. İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh bu gazveden elde edilecek faydaları zikrederken der ki, bazen insan şaşkınlıktan ve mutluluktan ötürü gülebildiği gibi, kızgınlıktan ötürü de gülebilir. Çünkü tüm bu durumlar kalbin hızlı atmasını sağlar. Bu yüzden kan hızlıca akar, yüzü kızarır ve sevinç hasıl olur. Kızgınlık hali, ardından tebessüm ve gülümseme gelen şaşkınlık hali gibidir. Güç ve yetki sahibi olan birinin özellikle de kızgınlık esnasında yüze gülmesine kimse aldanmasın. Şairin de dediği gibi, aslanın dişlerini gördüğün zaman aslanın güldüğünü zannetme. Bu faydalardan biri de yöneticinin ve itaat edilen kişinin sadece çevresine ve değer verdiklerine kızmasıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 80 küsur kişinin arasında sadece 3 kişiye kızmıştır. İnsanlar dostun eleştirmesini bol bol övmüşler, bundan sevinç ve lezzet duyduklarını her fırsatta dile getirmişlerdir. Durum böyleyken mutlak anlamda eleştiren kişi, eleştirilen şahsın mahlukatın en sevimlisi olduğunu düşünüyorsa, durum nasıldır? Vallahi bu eleştiriden daha tatlı hiçbir şey yoktur. Bu eleştirinin semeresi ne büyük, faydası ne çoktur. Vallahi eleştirilen o 3 kişi mutluluk verecek birçok şeyi, rızanın tadını ve kabul mertebesini elde etmişlerdir. Onun sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir konusunda Rebiya'yı eleştirmesi. Rebiya el-Eslemi der ki, Allah Resulü hem bana hem de Ebu Bekir'e birer arazi verdi. Sonra dünyalık geldi ve biz bir hurma ağacının salkımı konusunda anlaşmazlığa düştük. Ben, o benim sınırım dahilinde derken, Ebu Bekir ise kendi sınırı dahilinde olduğunu söylüyordu. Bu sebeple onunla tartıştık. Bu sırada Ebu Bekir bir söz söyledi. Ancak daha sonra bu sözü hoş görmedi ve pişman oldu. Bu sebeple, ''Ey Rebiya, aynı sözü sen de bana söyle ki kısas olsun, dedi. Bense yapmayacağım, dedim. Ebu Bekir, ya söylersin ya da seni Allah Resulüne söylerim, dedi. Bense öyle bir şey yapmayacağım, dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh o toprağı reddetti ve Allah Resulü'nün yanına gitmek için yola koyuldu. Ben de peşine düştüm. Eslem kabilesinden bir takım insanlar geldiler ve bana, Allah Ebu Bekir'e merhamet etsin. Sana onca şey söylemesine rağmen hangi hususta seni Allah Resulü'ne şikayet ediyor? Dediler. Bense siz onun kim olduğunu biliyor musunuz? O Ebu Bekir Sıddık'tır. İki kişinin ikincisi ve Müslümanların öncüsüdür. Dağılın, arkasını dönüp sizin ona karşı bana yardım ettiğinizi görüp sinirlenmesin. Çünkü o sinirlenip Allah Resulüne giderse, o sinirlendiği için Allah Resulü de sinirlenir. Onlar sinirlenirse de Allah gazap eder ve Rebiya helak olur, diye karşılık verdim. Bu sefer, peki bize ne emredersin diye sorduklarındaysa, geri dönün, dedim. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü'nün yanına gitti. Ben de onu tek başıma takip ettim. Allah Resulü'nün yanına gidip olayı olduğu gibi anlattı. Bunun üzerine Allah Resulü başını kaldırdı ve ''Ey Rebiya, Sıddık'la aranda ne var?'' diye sordu. Bense ''Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle oldu. Bana bir söz söyledi, sonra da o sözü hoş görmedi. Bana kısas olsun diye söylediğim şeyi sen de söyle.'' dedi. Ancak ben ''Kabul etmedim.'' diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü ''Evet.'' dediği şeyle ona karşılık verme. Ancak Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir de, buyurdu. Ben de Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir, dedim. Bu olay üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh ağlayarak orayı terk etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kızdırdığı için Rebiya'yı eleştirmiş ve Sıddık'la aranda ne var, diye sormuştur. Olayı anlatınca da evet dediği şeyle ona karşılık verme buyurmuş ve Ebu Bekir için bağışlanma dilemesini ona emretmiştir. Sahabenin üzerinde bulunduğu ahlak ne de yüce. Onlardan iki kişi anlaşmazlığa düşüyor ancak çok kısa süre sonra barışıyorlar. Hatalı olan arkadaşından kısası yerine getirmesini talep etmesine rağmen arkadaşı istiğfarla ona karşılık veriyor. Onun sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerinden ölen kişiyi haber vermemeleri sebebiyle ashabını eleştirmesi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, sahabeden siyahi bir kadın mescidi süpürüyordu. Bir ara Allah Resulü onu göremedi ve nerede olduğunu sordu. Sahabeler onun öldüğünü haber verdiler. Allah Resulü ise ''Bana haber etseydiniz ya'' diye sitem etti. Ebu Hureyre dedi ki ''Sanki sahabeler o kadının ölümünü küçümsediler.'' Allah Resulü ''Onun kabrini bana gösterin'' buyurdu. Sahabeler de gösterdiler. Allah Resulü de onun üzerine namaz kıldı ve ''Şu kabirler içindekiler için karanlıkla doludur. Allah onlara kıldığım namazla kabirlerini aydınlatır, buyurdu. Yezid bin Sabit der ki, bir gün Allah Resulü ile dışarı çıktık. Baki kabristanına gelince yeni bir kabir gördü ve kabrin kime ait olduğunu sordu. Oradakiler de filanca kadının, dediler. Yezid dedi ki, Allah Resulü onu tanıdı ve vefatını bana bildiremez miydiniz, diye sordu. Oradakiler de sen o vakit oruç tutuyordun ve öğle uykusuna yatmıştın. Bu sebeple seni rahatsız etmek istemedik, diye cevap verdiler. O ise şöyle buyurdu. Böyle yapmayın. Sizin aranızda olduğum müddetçe sizden biri öldüğünde bana bildirin. Çünkü o kişiye kılacağım namaz rahmettir. Sonra kabrin yanına geldi. Biz de arkasında saf tuttuk. Sonra da 4 tekbir alıp onun cenaze namazını kıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua edip cenaze namazı kılmak için aralarından vefat eden kişiyi kendisine bildirmemeleri sebebiyle sahabeyi eleştirmiştir. Bu, onun ümmetine olan şefkat ve merhametinin kemalindendir. Bu olay, Allah-u Teala'nın müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir sözünü doğrular niteliktedir. O sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn günü Ensar'ı eleştirmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki, Allah Resulü ganimetlerden Kureyş'e ve Arap kabilelerine verince Ensar'a hiç pay düşmedi. Ensar'dan bir grup bu durumdan memnun kalmadı ve onlar arasında sözler çoğaldı. Hatta aralarından biri artık Allah Resulü kavmiyle bir araya geldi bile dedi. Sad bin Ubade radıyallahu anh Allah Resulü'nün yanına girip ey Allah'ın Resulü, Ensar'dan şu grup ele geçirdiğin ganimette sergilemiş olduğun davranıştan, ganimeti kavmin arasında paylaştırmandan ve Arap kabilelerine büyük pay vermenden ve Ensar'a hiçbir şey vermemenden ötürü sana gönül koymuş, dedi. Allah Resulü, sen bu konuda ne düşünüyorsun ey Sad, diye sorunca da, ey Allah'ın Resulü, ben sadece kavmimin bir ferdiyim, diye cevap verdi. Allah Resulü kavmini şu bölgede topla buyurdu. Sad çıktı ve kavmini o bölgede bir araya getirdi. Muhacirlerden de bir grup geldi ve içeri aldılar. Daha sonra bir grup daha geldi ancak onları içeri almadılar. Sad toplandıklarında Allah Resulü'nün yanına geldi ve Ensar bir araya geldi dedi. Dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve hak ettiği şekilde Allah'a hamdü senada bulundu. Sonra da şöyle buyurdu. Ey Ensar topluluğu! Sizden bana ulaşan şu sözler ve hissettiğiniz şeyler de neyin nesidir? Siz sapkınken ben size geldim de Allah size hidayet etmedi mi? Siz fakirken ben size geldim de Allah sizi zengin kılmadı mı? Siz düşmanken ben size geldim de Allah kalplerinizin arasını birleştirmedi mi? Ensar, bilakis Allah ve Resulü minnet ve fazilet sahibidir dediler. Allah Resulü, bana cevap vermeyecek misiniz ey Ensar topluluğu? Ensarsa, sana ne cevap verelim ey Allah'ın Resulü? Minnet ve fazilet Allah ve Resulüne aittir, dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Vallahi siz, eğer sen yalanlanmış olarak bize geldiğinde biz seni tasdik ettik. Yenilgiye uğramış halde geldiğinde sana yardım ettik. Kovulmuş olarak geldiğinde seni barındırdık, fakir olarak geldiğinde seni zengin kıldık deseniz, doğru söylemiş olursunuz ve doğrulanırsınız. Dünyanın metaı için mi gönlünüzde bir şeyler hissettiniz ey Ensar topluluğu? Halbuki ben sizi İslam'ınıza havale ederek o malı kalpleri ısınsın diye başka bir topluluğa verdim. İnsanlar koyunlarla ve develerle geri dönerken, siz kervanınızda Allah Resulü'nün olmasını istemez misiniz ey Ensar topluluğu? Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin olsun ki, eğer hicret olmasaydı Ensar'dan biri olurdum. Eğer insanlar bir yol, Ensar da bir yol tutacak olursa, ben Ensar'ın tuttuğu yolu tutarım. Allah'ım, Ensar'a, Ensar'ın çocuklarına ve torunlarına merhamet et. Dedi ki, oradakiler sakalları ıslanana dek ağladılar. Ve pay olarak Allah Resulü'nden razı olduk, dediler. Sonra Allah Resulü oradan ayrıldı. Biz de dağıldık. Hadisin faydaları. Tartışmayı terk etme noktasında Ensar'ın güzel ahlakı, üstün hayaları ve söylenen sözlerin orta yaşlılar ve yaşı geçmişler tarafından değil de gençler tarafından sarf edildiğini beyan etmeleri. Yaşı büyük olan kişiler doğruya dönmeleri için yaşı küçük olanları gafil davrandıkları hususlarda uyarır ve şüphe duyduğu kısımları onlara açıklar. Kınama, kınayan kişiye yumuşak davranma, kınadığı kişinin delil sunmasıyla, özür dilemesi ve itirafıyla kınamasını çekmesi. Dünyalık olarak hakkını talep eden kişiye kınama yoktur. Dünyalık olarak bir şey elde edemeyeni, uhrevi olarak elde ettiği şeyle teselli etmek, hidayet, ülfet ve zenginlik talep etmeye teşvik. Mutlak anlamda minnet Allah ve Resulüne aittir. Ahiret her daim dünyanın önüne geçirilir ve dünyalık olarak elde edilemeyen şey için sabredilir. Bu şekilde kişi uhrevi olarak kazanç elde eder. Ki ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin maiz hakkında ashabını eleştirmesi. Yezid bin Nuaym bin Hezzal babasından şöyle nakletmiştir. Bir gün maiz bin Malik Allah Resulü'nün yanına geldi ve Allah'ın kitabını üzerimde tatbik et dedi. Ancak Allah Resulü 4 kere ondan yüz çevirdi. Sonra da recm edilmesini emretti. Taşlar maize değmeye başlayınca canı yandı ve kaçmaya başladı. Bunu gören Abdullah bin Uneys bulunduğu yerden çıktı ve bir eşeğin kemiğini atarak onu yere serdi. Sonra Abdullah Allah Resulü'nün yanına gelip bu olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Resulü, "Onu bıraksaydınız ya, belki de o tövbe edecekti. Allah da onun tövbesini kabul edecekti," buyurdu. Ve ekledi, "Ey Hezzal, elbisenle onun üstünü örtmen senin için daha hayırlı olurdu." Hadisten çıkarılacak bazı faydalar. Bu hadiste büyük günah işleyenlerin günahının tövbeyle düşeceğine dair delil vardır. Günah işleyen birinin hemen tövbe etmesi, bu durumdan kimseyi haberdar etmemesi ve Allah'ın günahları örtmesine sığınması müstehaptır. Eğer birine haber verirse, haber verdiği kişinin ona tövbe etmeyi ve bu durumu insanlardan saklamayı emretmesi güzel olur. Bu gibi bir duruma müttali olan kişinin günahı açıktan işlemediği müddetçe günah işleyen kişi gizleyip ifşa etmemesi ve yöneticiye şikayet etmemesi gerekir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara imam olması yönünde yaptığı işarete muhalif davranması sebebiyle Ebu Bekir'i eleştirmesi. Bu farklı türden bir eleştiridir. Bu kınama insanların hata yaptığı için kınanması cinsinden olmayıp, tazim ifade eden bir kınamadır. Sehl bin Sad es-Saidi'nin rivayetine göre, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aralarında sulh sağlamak için Amr bin Af oğullarının yanına gitti. Allah Resulü, oradayken namaz vakti geldi. Müezzin, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına geldi ve insanlara namaz kıldıracaksan kâmet getireyim mi? Diye sordu. O da tamam dedi ve namazı kıldırdı. İnsanlar namaz üzerindeyken Allah Resulü çıka geldi ve ses çıkarmadan safa geçti. Bunun üzerine insanlar ellerini birbirine vurmaya başladılar. Ancak Ebu Bekir radıyallahu anh namazda olduğu için sağa sola bakmıyordu. Ancak insanlar el vurma işini abartınca onlara doğru yöneldi ve Allah Resulü'nü gördü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ona yerinde dur manasında bir işaret yapmasına rağmen Ebu Bekir radıyallahu anh ellerini kaldırıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ona yerinde dur manasında bir işaret yapmasına rağmen Ebu Bekir radıyallahu anh ellerini kaldırıp Allah Resulü'nün kendisine emrettiği şey sebebiyle Allah'a hamd etti ve geri çekilip safa girdi. Bunun üzerine Allah Resulü öne geçti ve namazı kıldırdı. Namaz bittiğinde ise, "Ey Ebu Bekir, sana emrettiğim halde yerinde durmaktan seni alıkoyan neydi?" diye sordu. Ebu Bekir radıyallahu anh ise, "Ebu Kuhafe'nin oğlunun Allah Resulü'nün önünde namaz kılmaya hakkı yok," diye cevap verdi. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, namazda ihtiyaç sebebiyle sağa sola dönmenin caiz oluşu, Allah Resulü'nün işaretine muhalefet eden Ebu Bekir'i kınamasından da anlaşılacağı gibi, namaz kılan kişiyi sözle muhatap almaktansa işaretle muhatap almanın daha evla oluşu ve bunun da sözün yerine geçeceği bu hadisten çıkarılacak olan hükümlerden bazılarıdır. Bu, insanlara imamlık yapmayı terk ettiği için Ebu Bekir Es-Sıddîk'a yöneltilmiş olan bir kınamadır. Allah Resulü, ona izin vermesine rağmen Allah Resulüne duyduğu saygıdan ötürü o imamlığı bırakıp geri çekilmişti. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin "La ilahe illallah" demesine rağmen birini öldüren Usame'yi kınaması. Usame bin Zeyd radıyallahu anh der ki, "Allah Resulü bizi Huraka aşiretine göndermişti. Bu kavme baskın düzenledik ve onları yendik. Ben ve Ensardan bir kişi bunlardan bir adamın peşine düştük. Tam onu yakalayacakken bu adam "La ilahe illallah" dedi. Bunun üzerine Ensardan olan kişi geri çekildi. Ancak ben mızrağımı fırlatıp onu öldürdüm. Medine'ye geri döndüğümüzde bu olay Allah Resulüne ulaştı. Bunun üzerine bana, "Ey Usame, La ilahe illallah dedikten sonra mı onu öldürdün? La ilahe illallah kelimesi kıyamet günü sana geldiğinde ne yapacaksın?" diye sordu. Ben de, "O korunmak için bunu söyledi," diye cevap verdim. Bunun üzerine, "Ne için söylediğini bilmek için kalbini mi yardın?" diye karşılık verdi. Bu sözü o kadar tekrarladı ki, "O günden önce İslam'a girmemiş olmayı temenni ettim." Usame'nin "o günden önce İslam'a girmemiş olmayı temenni ettim" sözünün manası, "Geçmişte işlediğim günahlar silinsin diye keşke daha önce değil de o an iman etmiş olsaydım." Usame bu sözü işlemiş olduğu hatanın büyüklüğünden ötürü söylemiştir. Allah Resulü'nün bu kınamasında bundan böyle hiç kimse tevhid kelimesini

ona şöyle de: Husame sana şöyle diyor. Eğer sen aslanın ağzında olsan dahi senin yanında durmak isterim. Ancak şu anki durum benim uygun görmediğim bir haldir. Husame radıyallahu anh Müslümanla savaşmayı uygun görmediğinden ötürü Ali radıyallahu anh'a birini gönderip savaşlarda niçin ona katılmadığına dair mazeretini iletmiştir. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh der ki, Husame radıyallahu anh meydana gelen savaşı Müslümana karşı verilen bir savaş olarak gördüğünden dolayı bu savaşa katılmaktan çekinmiştir. Bu çekingenliğinin sebebi de zamanında La ilahe illallah diyen birini öldürmesi ve bu sebeple Allah Resulü tarafından kınanmasıdır. Husame bu sebeple Müslümanlara karşı savaşmaktan kaçınmıştır. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce uyarmasına rağmen sarımsak ve yabani pırasa yiyerek mescide kötü kokuyla gelen ashabını eleştirmesi. Cabir bin Abdullah'tan yapılan rivayete göre bir grup sahabe Allah Resulü'nün yanına geldi. Allah Resulü onlardan yabani pırasa kokusu aldı. Ve ben sizi bu bitkiden yemekten nehyetmemiş miydim? Melekler insanların tiksindiği şeylerden tiksinirler buyurdu. Buradaki nehi haramlık için değil, tenzih içindir. Bunun delili Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği şu hadistir. Hayber daha yeni fethedilmişti ki Allah Resulü'nün ashabı olarak çok geçmeden sarımsak yemeye başladık. İnsanların karnı çok açtı. Bu sebeple çokça sarımsak yedik ve mescide gittik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kokuyu aldı ve ''Kim şu pis bitkiden yerse kesinlikle mescide yaklaşmasın.'' buyurdu. Bunun üzerine insanlar ''Haram kılındı, haram kılındı.'' demeye başladılar. Bu durum Allah Resulüne ulaşınca ''Ey insanlar, bu Allah'ın bana helal kıldığı bir şeyi haram kılmak değildir. Ancak ben o bitkinin kokusundan hoşlanmıyorum.'' buyurdu. Cabir radıyallahu anh der ki, Allah Resulü soğan ve yabani pırasa yemekten nehyetti. Bir gün ihtiyaç içine düştüğümüz için bunlardan yedik. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Şu pis kokulu bitkiden yiyen kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü melekler insanoğlunun sevmediği şeyi sevmezler. Aliyyülkâri rahmetullahi aleyh der ki, bu bitkileri yemek hakkında varit olan nehi, tinzihten mekruha hamledilir. Lücnetü daime uleması şöyle demiştir. Mescide ve toplu yerlere gelecek olan kişinin çiğ soğan yemesi, bu bitkinin içerdiği pis kokudan ötürü mekruhtur. Ancak pişirildiğinde soğanın kokusu gittiği için yenilmesinde herhangi bir beis yoktur. Sarımsak veya soğan yiyip herhangi bir yolla bu bitkilerin kokusunu gideren kimsenin, mescitlerde veya diğer hayır işlerinde insanlarla bir araya gelmesinde günah söz konusu değildir. Onun, sallallahu aleyhi ve sellemin, insanlara kıldırdığı namazı uzun tuttuğu için bir adamı eleştirmesi. Ebu Mes'ud el-Ensari'nin rivayetine göre bir adam gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, kıldırdığı namazı fazlaca uzatan falan kişi yüzünden ben sabah namazlarından geri kalıyorum.'' dedi. Ebu Mes'ud dedi ki, ''Ben Allah Resulü'nün o günkü vaazda sinirlendiği kadar hiçbir vaazda sinirlendiğini görmedim.'' Sonra şöyle buyurdu, ''Sizden bazı nefret ettiriciler var. Sizden kim insanlara namaz kıldırırsa hafif kıldırsın. Çünkü cemaatin içinde zayıf, yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişiler vardır.'' Ayni rahmetullahi aleyh der ki, ''Sen eğer Allah Resulü'nün direkt olarak namazı uzun tutan kişiyi muhatap alması gerekirdi dersen, ben de şöyle derim. O kişiye merhamet ettiği için herkese hitap etmiştir. Zaten Allah Resulü'nün adeti de buydu.''

0: O, kınamayı ve te'dibi hak eden kişiyi, herkesin önünde utanmasın ve benzeri sebeplerden ötürü direkt olarak muhatap almazdı. Son olarak bir kınama çeşidi daha kaldı ki, bu da Allah Resulü'nün öğretmek ve kavranılmasını sağlamak ya da liderliği ele almaya teşvik etmek gibi sebeplerden ötürü bazı ilmi konularda ilim ve fazilet ehlini eleştirmesidir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin bir ayeti olması gerektiği gibi anlayamayan Ebu Bekir'i eleştirmesi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, kötülük işleyen kişi bunun karşılığını görür." ayetinden sonra, "Bir insan nasıl kurtulabilir ki? İşlediğimiz her kötü amelin karşılığını görecek miyiz?" diye sorar. Allah Resulü ise ilk olarak 3 kere, "Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir," der. Ve, "Sen hasta olmuyor musun? Yorgun düşmüyor musun? Hüzünlenmiyor musun? Sana hiç sıkıntı isabet etmiyor mu?" diye sorar. Ebu Bekir de evet diye cevap verir. Bunun üzerine Allah Resulü, "İşte karşılığını görmen budur," der. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar arasında ilmin ve Allah'ın kitabının kaldırılmasını tam olarak anlayamayan Ziyad bin Lebid'i eleştirmesi. Af bin Malik radıyallahu anh der ki, "Bir gün Allah Resulü'nün yanında otururken o göğe baktı. Sonra da bu ilmin kaldırılacağı vakittir," dedi. Ensardan olup kendisine Ziyad bin Lebid denen birisi, "Aramızda Allah'ın kitabı bulunduğu ve biz bu kitabı çoluk çocuğumuza öğrettiğimiz halde ilim nasıl kaldırılır ki ey Allah'ın Resulü?" diye sordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben de seni Medine halkının en anlayışlılarından biri zannederdim," dedi. Sonra da İncil ve Tevrat ehlinin yanlarında Allah'ın kitabı bulunmasına rağmen sapmalarını zikretti. Ziyad bin Lebid der ki, "Bir gün Allah Resulü bir şey zikretti ve bu olay ilmin kaldırılacağı vakit vuku bulacaktır," dedi. Ziyad dedi ki, "Biz, ey Allah'ın Resulü, biz Kur'an'ı okuduğumuz, çocuklarımıza okuttuğumuz ve çocuklarımız çocuklarına kıyamete kadar okutacağı halde ilim nasıl kaldırılır ki?" diye sordu. Allah Resulü ise, "Anan seni kaybetsin ey İbni Ümmü Lebid. Ben de seni Medine'deki en fıkıh sahibi kişi zannederdim. Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat ve İncil'i okudukları halde içinde bulunan şeylerden faydalanıyorlar mıydı?" diye karşılık verdi. Bu ve benzeri hadislerde daha fazla ilim talep etmeye teşvik vardır. Ciddiyet sahibi bir ilim talebesi, ilim talep etmedeki kusuru sebebiyle kınanırsa, bu durum onu daha iyi talep etmeye iter. Bu konuyla alakalı zikredilen hususlardan biri de şudur. İsmail el-Müzeni bir gün kız kardeşinin oğlu olan Ebu Cafer et-Tahavi'yi bazı ilmi meselelerde kınadı. Bunun sebebi de Tahavi'nin ona kitap okuduğu esnada geçen dakik bir meseleyi anlamamasıydı. Müzeni meseleyi kavraması için çokça uğraşmasına rağmen Tahavi yine meseleyi anlayamaz. Bunun üzerine Müzeni sinirlenir ve "Vallahi senden hiçbir şey olmaz," der. Tahavi bu söze sinirlenir ve İbni Ebu İmran'ın yanına gider. Gayret gösterir, tasnifte bulunur ve araştırmalar yapar. Daha sonra Muhtasar adlı kitabını telif edince, "Allah Ebu İbrahim'e merhamet etsin. Eğer yaşıyor olsaydı, ettiği yeminden ötürü kefaret vermesi gerekirdi," der. Hocasının söylediği sözler Tahavi'nin zihnini harekete geçirmiştir. Bu sebeple ilim talebinde ciddiyet sahibi olmuş, akranlarını geride bırakmış ve Mısır'daki Ebu Hanife'nin takipçilerinin lideri haline gelmiş ve birçok eser kaleme almıştır.
1: Hayatın içinde Resulullah.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo.

0: Sahabeden nasihatler.
1: Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın nasihatleri. Ebu İshak künyeli Sad radıyallahu anh, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin büyüklerinden, cennetle müjdelenen 10 kişiden ve Bedir savaşına ilk katılanlardan biridir. Irak'ın Medain şehrini fethetmiştir. Aynı zamanda kendisi Ömer radıyallahu anh'ın halife seçimi için tayin ettiği 6 kişilik şura heyetinde yer almış birisidir. Allah yolunda ilk oku o atmıştır. Daha 17 yaşındayken Müslüman olmuş ve hem Bedir hem de diğer savaşlara katılmıştır. Ordu komutanı olarak Kadisiye Savaşı'nı yönetmiştir. Duasına da icabet edilen birisiydi. İşte o, Sad bin Ebi Vakkas, Ebu Vakkas'ın ismi ise Malik'ti, bin Vuheyb, bin Abdümenaf, bin Zuhre, bin Kilab ez-Zuhri'dir. Hicri 55. yılda vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Birinci nasihat: şahsi sorunları dini sorunlar haline getirmemek. Kendisinden nakledilen nasihatlerden biri de şudur: genel manada kardeşlerin arasında olduğu gibi bir gün Halid bin Velid'le arasında sözlü bir atışma olmuştu. Bir adam onun yanında Halid bin Velid'e sövmek isteyince Sad radıyallahu anh bu kişiye hem sözleri hem de ameliyle nasihat ederek şöyle dedi:
2: sus, yeter. Aramızdaki şahsi problem dinimize ulaşmadı.
1: Allahu Ekber. İşte bu büyük insanların sahip olduğu şahsiyetin ta kendisidir. Bu şahsiyet ki hataları büyütmeye asla izin vermediği gibi, şahsi problemlerin dini problemlere dönüştürülmesine de asla razı olmaz. Bu nasihat, sadakat ve şahsi çıkarlardan uzak olma hakkında yapılmış bir nasihattir. Bunu ise ancak yüksek şahsiyetli kişiler uygular. Sad radıyallahu anh'ın bu olayı, İmam Ahmed bin Hanbel'in başından geçen benzer bir olayı bize hatırlatıyor. Hadis alimlerinden birisi İmam Ahmed rahmetullahi aleyh'in arkasından konuşuyordu. Bir keresinde hadis ilmi için bazı talebeler İmam Ahmed rahmetullahi aleyh'in yanına gelince, İmam Ahmed rahmetullahi aleyh onlara "Nereden geldiniz?" diye sordu. Talebeler "Filan kişinin yanından geldik" dediler. İmam Ahmed rahmetullahi aleyh "O kişiden hadis yazınız. Zira o salih bir alimdir" deyince, talebeler "Bu kişi arkandan konuşuyor ve seni eleştiriyor" dediler. Bunun üzerine İmam Ahmed rahmetullahi aleyh şöyle dedi: "Ne yapabilirim ki? Salih bir alim benimle imtihan ediliyor işte." İşte aynı tavır ve benzer davranış. İmam Ahmed rahmetullahi aleyh de tıpkı Sad radıyallahu anh gibi şahsi ihtilafların dini ihtilaflara dönüştürülüp dostluğun ve düşmanlığın da bunlara bina edilmesinden razı olmamıştır. Tam aksine sebebi şahsi görüş, haset ve benzeri şeyler olan ihtilafı bir kenara, sebebi dini ve şer'i olan ihtilafları ise başka bir kenara koyarak değerlendirmiştir. Gerçekten de bu mesele sıradan insanlar bir tarafa, ilim ve davet alanında sayılıp tanınan değerli şahsiyetlerin katında dahi, içinde dostluk ve düşmanlık ölçülerinin birbirine karıştığı meselelerden biri haline gelmiştir. Bu ise insaflı ve adaletli davranmada var olan ölçünün kaybedilmesidir. Hem düşmanlarımıza hem de kendileriyle ihtilaf yaşadığımız kimselere karşı insaflı olmak ne kadar da onurlu bir davranıştır. Sıkıntı ve problem anında yardımına sığınılacak kişi Allahu Teala'dır. İkinci nasihat: İbadette titizlik ve açgözlülükten sakındırma. Sad radıyallahu anh'ın nasihatlerinden biri de oğluna yaptığı şu tavsiyesidir:
2: "Ey yavrucuğum, namaz kılmak istediğin vakit abdestini tas tamam ve güzelce al. Namaza durduğun vakit ise sanki bundan sonra hiç namaz kılmayacakmışsın gibi namaz kıl. Seni açgözlü olmaktan sakındırırım. Çünkü açgözlülük kişinin sürekli yanında hazır bulunan bir fakirliktir. Elde edemediğin şeylerden de ümidini kesmen gerekir. Zira zenginlik budur. Sonrasında özür dileyeceğin sözlerden ve fiillerden uzak dur ve doğru gördüğün şeyleri yap.
1: Sad radıyallahu anh bu nasihatinde ibadet ve ahlakla ilgili birçok temel meseleleri bir araya getirmiştir. İbadetle ilgili kısma gelirsek, bunu abdest ve namazı güzel bir şekilde yerine getirmeyi tavsiye ederek yapmıştır. Yine oğlunun ihtimal dahilinde olan, "Peki namazımı nasıl güzelleştirebilirim?" sorusunu sormasına imkan bırakmadan şöyle cevap veriyor. Namaza durduğun vakitse sanki bundan sonra hiç namaz kılamayacakmışsın gibi namaz kıl. Subhanallah. Veda vaktinin geldiğini hissederek namazlarımızı kıldığımız vakit ne olacak peki? Bütün davranışlarımız değişecek ve işlerimiz daha da düzgün olacaktır. Ahlakla ilgili kısma gelirsek, oğlunu ahlaki bir mesele olan açgözlülükten sakındırmıştır. Bunun sebebini ise şöyle açıklamıştır. Çünkü açgözlülük kişinin yanında sürekli hazır bulunan bir fakirliktir. Sonra sözünü açıklayan şu cümleyi kullanmıştır. Elde edemediğin şeylerden de ümidini kesmen gerekir. Zira zenginlik budur. Allah kendisinden razı olsun, ne kadar da güzel söylemiştir. Tevbe suresinde Allah-u Teala'nın münafıkları kendisiyle nitelediği sıfatları düşünen kişi bu manayı iyice kavrayacaktır. Allah-u Teala münafıklar hakkında şöyle buyurmuştur. Sadakalardan onlara bir pay verilirse razı olurlar. Şayet onlara sadakalardan verilmezse hemen kızarlar. Tevbe suresi 58. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh şöyle der. Yöneticilik, servet elde etme ya da buna benzer nefsin arzu ettiği şeylere bağlı olan kişinin hali daima böyledir. İstediği şeyi elde ettiği vakit razı olur. Elde edemediği vakitse öfkelenir. İşte bu kişi bu şeylerden arzuladıklarının kulu, elde edemediklerinin ise kölesidir. Hakikatte kulluk, kalbin kulluğu ve köleliğidir. Kalbi köleleştiren ve esir tutan neyse kişi onun kulu olur. Bundan dolayı denilir ki açgözlülük, fakirlik elde edilemeyen şeylerden ümit kesmekse zenginliktir. Sizden biri herhangi bir şeyden ümidini kestiği vakit artık ona ihtiyaç duymaz. Bunu kişi kendi nefsinde de hisseder. Zira kişi elde etmekten ümidini kestiği şeyi artık istemez ve ona tamah etmez. Kalbinde hem ona hem de onu yapanlara karşı bir muhtaçlık hissi de kalmaz. Lakin herhangi bir şeye açgözlülük gösterdiği ve ona ümit beslediği vakit kalbi o şeye bağlı olmaya başlar. Bunun neticesinde hem o şeyi elde etmeye hem de elde etmesine sebep olacak zannettiği kişiye muhtaç biri haline gelir. Bu mal ve mülkte olduğu gibi şan, şöhret, imaj ve benzeri şeylerde de olabilir. Bunun ardından oğluna şöyle tavsiyede bulundu. Sonrasında özür dileyeceğin sözlerden ve fiillerden uzak dur. Yani seni kendisinden dolayı özür dilemeye muhtaç bırakan sözleri söyleme ve amellerde bulunma. Söz ağızdan çıkmadığı sürece ona sen sahipsin. Ağızdan çıktığı vakit artık o sana sahip olur. Yapılan amel de bu şekildedir. Kişinin şüpheli ameller işlemesi ve ağzından düşüncesizce çıkan sözleri, nefislere zor gelen başkalarından özür dilemeye ve onlara karşı mahcup hale girmeye sebep olmuştur. Bu olayın gerçekte var olan örneklerinden biri de şudur. Birisi bir yerde başkasından bir şey duyar. Duyduğu bu şeyin doğruluğunu araştırmadan oturduğu yerlerde duyduklarından bahseder. Her oturduğu yerde filan kişi şunu söyledi, filan kişi şöyle yaptı demeye başlar. Belli bir müddet sonra başkası hakkında konuştuğu şeylerin doğru olmadığı ortaya çıkınca özür dilemeye kendisini mecbur etmiş olur. Eğer biraz zahmet edip sözün doğruluğunu araştırma gayretinde bulunmuş olsaydı, hem kendisi rahat etmiş hem de başkalarını rahat ettirmiş olacaktı. lakin artık telafisi olmayan bir duruma düşmüştür. Zaman, mekan ve içinde bulunulan duruma göre söylenilen söz ne kadar tehlikeli ise kendisinden sakınmak daha da elzem bir hal alır. Zira kişi bazen sonu kendi ölümüyle biten sözleri dahi söyleyebilir. Bir çocuğun babasından bu tür nasihatleri ve tavsiyeleri işitmesi ne kadar da güzeldir. Kişiyi üzen durumlardan birisi de bazı çocukların babalarından hayatında kendileri için bir sermaye niteliğinde olan bu şefkat dolu baba sözlerini değil de sadece kınayıcı ve azarlayıcı sözleri işitmesidir. Üçüncü nasihat: kibirden sakındırma. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'ın oğluna yaptığı tavsiyelerinden biri de şu etkileyici nasihatidir.
2: Seni kibirden sakındırırım. Kibri terk etmen için sana yardım edecek şeylerden biri de kendisinden yaratıldığın ve sonunda ona döneceğin şeyi bilmendir. Kendisinden yaratıldığın nutfeyi, meniyi, kendisinden atıldığın rahmi ve rızıklandığın gıdayı bilmene rağmen nasıl kibirli olabilirsin ki?
1: Bilindiği gibi kibir, Allah'a kendisiyle isyan edilen ilk günahtır. İblis ne zamanki Adem'e secde etmekle emrolundu, kibirlenmeye başladı. İblisin secde etmemesinin sebebini düşünen kişi, Allah-u Teala'nın tıpkı şu sözünde bahsettiği gibi olduğunu görecektir. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar var ya, hiç şüphe yok ki onların kalplerinde asla yetişemeyecekleri bir kibirden başka bir şey yoktur. Mü'min Suresi 56. Sa'd radıyallahu anh oğluna ondan kibrin afetlerini uzak tutacak şeyleri açıklarken şu sözleri kullanması ne kadar da güzeldir. Kibri terk etmen için sana yardım edecek şeylerden biri de kendisinden yaratıldığın ve sonunda ona döneceğin şeyi bilmendir. Kendisinden yaratıldığın nutfeyi, meniyi, kendisinden atıldığın rahmi ve rızıklandığın gıdayı bilmene rağmen nasıl kibirli olabilirsin ki? Yani nefsin seni kibirli olmaya çağırdığı zaman ilk yaratılışını düşün. Senin ve yeryüzündeki en fakir insanın yaratılış maddesi, çıkış yeri ve topraktan bir çukur olan kendisine dönülecek yeri de aynıdır. O zaman kişi neden kibirlensin ki? Eğer güzel veya yakışıklı biri olduğun için kibirleniyorsan, seni bu şekilde yaratan sen değilsin ki. Yine eğer sahip olduğun mal ve mülkten dolayı kibirleniyorsan, sana rızık veren sen değilsin ki. Yok eğer sahip olduğun şan, şeref ve soydan dolayı kibirleniyorsan, şanını da soyunu da tercih etme hakkı sana verilmedi ki. Bilakis bu tamamıyla Allah Celle Celaluhu'nun tercihidir. O zaman ne diye kibir? Şu sözleri söyleyen şair ne kadar da güzel söylemiştir. Tevazu içinde ol ki bakanın dikkatini çeken, suyun yüzeyinde de yükselen bir yıldız gibi olasın. Sakın olduğu yerde havaya kalkıp yükselen, değersiz ve sıradan bir duman gibi olmayasın. Bunlar değerli sahabi Sa'd bin Ebi Vakkas'ın nasihatlerinden bir parçadır. Allah Sa'd bin Ebi Vakkas'tan razı olsun. Bizi onun da ve Allah'ın kendilerine nimet verdiği diğer dostlarından olan peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber içinde cömertliğin ve ihsanın olduğu cennette bir araya getirsin. Bunlar ne de güzel dostlardır.
0: Sahabeden nasihatler.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Burası Radyo

sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır. Allah'ın farzlarını yerine getirmek. Allah'ın yasaklarından uzak durmak. Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek. Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İbn Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır" buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabel etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler

0: hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Bir kez daha onun adıyla başladığımız programımıza ona hamdü senalar, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatu selamlarla devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Mevlamızın rahmeti ve bereketi, selam ve selameti sizlerin de üzerine olsun. Ruhul Beyan sohbetlerinde bu hafta sizlere Maide suresinin 97 ila 100. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bizlere bıraktığı Ruhul Beyan tefsirinden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bu ayet-i kerimelerin tilavetini sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Hakim'den sizlere aktaracak. Ardından inşallah sohbetimize bu ayetlerle birlikte başlayacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin Maide suresinden 97 ila 100. ayetleri.

Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerin Yüce Rabbimiz tarafından bizlerden ahseni kabul ile kabulünü niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın aziz ruhlarına, Ali'nin ashabının, ashab-ı kiramın, Bedir ve Uhud şehitlerinin, Ehl-i Beyt'in, Ezvac-ı Tahirat'ın, bütün mümin ve müminatın, hasreten müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Maide suresinin 97. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu Kabe'yi, o saygıya layık evi, haram ayı, hac kurbanını ve kurbanın boynuna asılan gerdanlıkları, insanların din ve dünya işlerinde ayakta kalmalarına vesile kıldı. İşte bu Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu anlamanız içindir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine bu ayeti kerimenin manasıyla, mealiyle başlıyor. Ayeti kerimede geçen Allah Kabe'yi, o saygıya layık evi, haccın eda edildiği haram ayı, hac kurbanını ve kurbanın boynuna asılan gerdanlıkları, insanların din ve dünya işlerinde ayakta kalmalarına vesile kıldı ifadesiyle, burada Beytullah'a Kabe denilerek başlanmıştır ve müfessirimiz de bunu ifade ederek sözlerine şöyle devam ediyor. Beytullah'a Kabe denilmesi küp şeklinde olmasındandır. Nitekim Araplar küp şeklinde olan her eve ayak bileğinde bulunan aşık kemiğine benzeterek Kabe derler. Bazılarına göre ise Kabe'ye bu isim yerden yüksek olması sebebiyle verilmiştir. Bu kelimenin asıl manası çıkmak ve yükselmektir. Arapçada aşık kemiğine el-Ka'b denilmesi, kabarık olması ve ayağın iki yanından dışarıya doğru çıkması sebebiyledir. Kabe ise yeryüzünde şanı yükseldiği ve şöhreti cümle alemi kapladığı için bu ismi almıştır denilmektedir. Es'iletül Hikem adlı eserin sahibi Bosnalı Ali Dede şöyle der. Allah Teala Kabe'sini dört köşeli kılmıştır. Hakikatte ise üç köşelidir. Bundan dolayıdır ki aşık kemiğine benzetilerek ona Kabe denilmiştir. Kabe'nin dört köşeli olmasının sırrı ise müminlerin kalplerine işaret etmek içindir. Çünkü mümin kişinin kalbinde mutlaka şu dört havatır bulunur. Bunlar ilahi, meleki, nefsani ve şeytani olarak isimlendirilir. Kabe'nin Hacerül Esved köşesi ilahi hatırı ve yemani köşesi meleki hatırı, şami köşesi nefsani hatırı ve iraki köşesi de şeytani hatırı temsil eder. Nitekim tavaf sırasında rükni irakiye gelince şer'an eûzu billahi mineşşikâki ve'n-nifâk, yani Hakk'a muhalefet ve düşmanlık etmekten ve nifak çıkarmaktan Allah'a sığınırım diye dua edilmesi emredilmiştir. Şer'an bildirilen dua ve zikirler yardımıyla Kabe'nin köşelerinin mertebeleri bilinebilir. Biraz önce ifade ettiğimiz Kabe'nin üçgen küp şeklinde olmasının sırrına gelince, bu peygamberlerin,
kalplerine işaret etmektedir. Allah Teala başka insanlarla aralarında bir fark olması için peygamberlerine ismet sıfatı bahşetmiştir. Onun için peygamberlerin üç havatırı olur. Ya ilahi, ya meleki veya nefsi. Başkalarında ise bunlara ilave olarak bir de şeytani hatır bulunur. Kimi insanlarda bu şeytani hatırın hükmü ve tesiri açıktan görülür. Bunlar avam insanların çoğunu teşkil eder. Bazılarına bu hatır gelir ama zahirine tesiri olmaz. Bunlar da Allah'ın hıfz ettiği veliler ile ismet sahibi peygamberleridir. İsmet peygamberler hakkında vacip, hıfz evliya hakkında caizdir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz gönle doğan hususlar hakkında hatır kelimesini kullanmaktadır. Bu hususta aktardıklarını bu bilgiyle değerlendirmekte fayda vardır. Kâbe kelimesinden sonra El-Beytül Haram yani saygıya layık ev ifadesinin zikredilmesi onu açıklamak için değil, bu vasıfla övmek içindir. Kâbe'nin El-Beytül Haram olarak isimlendirilmesi Allah Teala'nın onu harem kılması, hürmet ve saygınlığını yüceltmesi sebebiyledir. Şu halde buradaki el-haram kelimesi harem ve hürmete layık kılınmış manasınadır. Nitekim bir hadis-i şerifte Allah Teala Mekke'yi gökleri ve yeri yarattığı gün harem kıldı buyurulmaktadır. Bu hususta İbni Melek şunları söyler. Bil ki Allah Mekke'yi şereflendirdi ve Hazreti İbrahim aleyhisselam da onu harem kıldı. Bunu sahih olarak bize ulaşan şu hadisi şeriften anlıyoruz. İbrahim Mekke'yi harem kıldı, ben de Medine'yi harem kıldım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah bu beldeyi gökleri ve yeri yarattığı gün harem kılmıştı hadisinden maksat, Hazreti İbrahim'in bu beldeyi harem kılacağının levh-i mahfuzda kaydedilmiş olmasıdır. Fakir de derim ki diyerek İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şu görüşünü aktarıyor bizlere. Her ne kadar Mekke'nin arazi haremliği sonradan olsa da zati haremliği kadimdir. Hakikat bakımından bu hususun levh-i mahfuzda yazılı oluşu zati haremliğinden ileri gelmektedir. Bazı tefsirlerde göğe ve yere isteyerek ya da istemeyerek gelin dedi. Onlar da isteyerek geldik dediler. İşte Fussilet suresinin bu 11. ayeti açıklanırken şu bilgiye yer verilir. Bu ayetteki çağrıya yeryüzünden olumlu cevap veren sadece harem toprağıdır. Bundan dolayı Allah Teala o bölgeyi harem ilan etmiştir. Böylece bu bölgenin haremliği sanki bir müminin hürmeti gibi olmuştur. Nasıl ki Rabbine itaat eden bir müminin kanı, ırzı ve malı haram yani dokunulmaz kılınmışsa, aynı şekilde harem bölgesinin toprakları da onlar isteyerek, itaat ederek geldik dediği için hem avı, hem ağacı, hem de otu harem yani dokunulmaz kılınmıştır. Çünkü itaat etmeyenin haremliği, saygınlık ve dokunulmazlığı söz konusu olamaz. Nitekim bir haberde belirtildiğine göre Nuh tufanında sular altında kalan harem bölgesinde büyük balıklar bu mıntıkanın taşıdığı hürmet nedeniyle küçük balıkları yutmamışlardır. Ayette sayılan hususların insanların ayakta kalmalarına vesile kılınmasının manası onların
din ve dünya işlerinin bir nizam içinde yürüyebilmesi için temel şart olmasıdır. Din işleri için böyledir. Çünkü hac ve umre yapanlar Kabe'ye yönelip onu ziyaret ettiklerinde yaptıkları ulvi ve şerefli ibadetler hata ve günahlarının silinip manevi derecelerinin yükselmesine ve yüce ihsanlara ulaşmalarına vesile olur. Dünya işleri için de bu böyledir. Her türlü ürün ve meyve oraya akar, tacirler orada karlar elde ederler. Mallarının gasp ve yağma edilmesinden, her türlü baskın ve hücumdan orada emin olurlar. Hiç kimse haremde onlara kötülük yapmaz. Hatta ceza gerektiren bir suç işleyen veya adam öldüren bir kimse, gerek cahiliye devrinde ve gerekse İslam döneminde hareme sığınsa orada emniyette olur. Nitekim El-Muhyi Fütuhul Haremeyn'inde Kabe'yi şöyle methetmektedir diyor müellifimiz ve şu beyitleri aktarıyor. Bu kapıya ümit bağlamayan ne bir nebi vardır ne de bir veli. Dostun lütfundan başka doğru yola ileten yoktur. Senin gelmeni o sana mümkün kılmıştır. Çemenden yeni bir gül bitmedikçe bülbül nameler söylemez orada. Aziz dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen haram aydan maksat haccın eda edildiği Zilhicce'dir diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Bu ayın insanlar için belini doğrultma, ayakta kalma vesilesi olması ise şu açıdandır. Araplar diğer aylarda gerek öldürme, gerekse baskın ve yağmalama şeklinde birbirlerinin haklarına saldırılarda bulunurlardı. Fakat haram ay, yani Zilhicce girince bu korku ortadan kalkar, insanlar can ve mal emniyeti içerisinde hac ve ticaret için yolculuğa çıkabilme imkanına kavuşurlardı. İşte böylelikle bu haram ay dini ve dünyevi menfaatleri elde etmeye, dünya için geçimini sağlamaya, ahiret için ise sevap kazanmaya vesile olurdu. Allah Teala peygamberlerden ve ümmetlerden bazılarını bazılarından üstün kıldığı gibi bazı gün ve vakitleri de üstün kılmıştır. Bu insanların o mübarek vakitleri kavrayıp ve onlara saygı duymada yarışmaları, onları ibadetle ihya etmeyi arzular hale gelmeleri ve faziletlerine rağbet etmeleri içindir. İmam Nisaburi demiştir ki, Ramazan ayından sonra en faziletli ve Allah katında en sevimli zaman Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Çünkü Musa Kelimullah Allah Teala'ya Tur Dağı'nda bu günlerde münacaatta bulunmuştu. İnsanlar hac için topluca bu günlerde ihrama girerler. Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edilişi, Hazreti İsmail'in yerine gökten indirilen koçun boğazlanması, Hazreti Hud'un kurtulması, Hazreti Nuh'un tufandan kurtuluşu ve Hazreti Muhammed'in ashabının Bey'atür Ridvan'da Allah'ın rızasını elde etmeleri, Hayber'in fethi müjdesinin verilmesi, Hudeybiye'nin fethi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar ifadesinde buyurulduğu üzere Fetih suresinin ikinci ayetiyle bu mağfiretin inmesi de bu günlerde olmuştur. Bu ve buna benzer Allah Teala'nın kudretine işaret eden pek çok önemli hadise ve lütuflar bu günleri değerli kılmıştır. Müellifimiz şöyle devam ediyor sözlerine. Zilhicce'nin ilk 10 gününde bir gün oruç tutmak, 1000 gün oruç tutmak gibidir. Bu günlerden birisinin gecesini ibadetle geçirmek ise
bir sene boyunca hac ve umre yapmak kadar değerlidir. Bu ilk 10 günü oruçlu geçirmek son derece kuvvetli bir müstehaptır. Özellikle Arafat'ta vakfeye durulan 9. günde hac yapmakta olanların oruçsuz olmaları, yapmaları gereken şer'i ibadetleri gevşeklik olmadan huzur ve kemal üzere yerine getirebilmeleri için müstehaptır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: duaların en hayırlısı Arefe günü, yani Zilhicce'nin 9. günü yapılan duadır. Benim ve diğer peygamberlerin söylediklerinin en hayırlısı da şu sözdür: La ilahe illallah, vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. O birdir, tektir, ortağı yoktur, mülk onundur ve hamd ona aittir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ayette geçen kurban da Allah tarafından insanlar için belini doğrultma vesilesi kılınmıştır. El-Hedyu kelimesi Kabe'ye hediye edilip orada boğazlanan eti fakir fukaraya dağıtılan kurbanlık anlamındadır. Bu kurban kesen için bir ibadet, fakirler için de bir maişet vesilesi olduğu için hem dini hem de dünyevi işleri yoluna koymuş olmaktadır. Fakir de şöyle derim diyerek görüşünü şöyle açıklıyor müfessirimiz: buradan anlaşılıyor ki kurbanın gayesi fakirlerin ihtiyaçlarını gidermektir. Böyle olunca da kurban kesen kişinin kurbanının çoğunu, hatta tamamını tasadduk etmesi müstehab olur. Müellifimiz bir beyit aktarıyor bizlere ve bu beyitte şöyle söyleniyor: herkes kendi yüce himmetiyle malı değerinde fayda elde eder. Hacıların kurban bayramı günü yapacakları hac ibadetleri vardır. Hacılar Mina'dan Mescid-i Haram'a giderler, diğer Müslümanlar ise onlara benzemek için musallaya çıkarlar. Hacılar tavaf yaparlar, diğer Müslümanlar buna mukabil bayram namazı kılarlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf namaz gibidir buyurmuştur. Hacılar saçlarını tıraş etmek ve tırnaklarını kesmek gibi sünnetleri ifa ederler, diğer Müslümanların da buna mukabil bid'atlerin kökünü kazıyıp Hazreti Peygamber'in sünnetini yerleştirmeleri gerekir hayatlarına. Hem hacılar hem de diğerleri kurban keserler. Fakat her mal Rabbin hazinesine, her kalp Rabbi tanımaya yani marifete ve her nefis de Rabbe hizmete elverişli, münasip değildir. Bu konuda Mesnevi'de şöyle denilir diyor müellifimiz ve şu beyti aktarıyor: nerede sende halilcesine Allah'a dayanma ki kılıcın İsmail'i kesmesin? Nerede sende kelimdeki keramet ki Nil'in dibini ana cadde yapasın? Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen Allah gerdanlıkları da insanların belini doğrultmasına vesile kılmıştır ifadesinden kurbanlıkların boynuna takılan nal, boncuk ve ağaç kabuğu gibi işaretlerden bahsediyor. Bu hayvanların tanınması, binek ve yük hayvanı olarak kullanılması içindir diye bizimle bu bilgiyi paylaşıyor. Burada geçen gerdanlıklar kelimesiyle kastedilen, bu gerdanlıkların boyunlarına asıldığı deve ve sığırdır. Kurban olabilecek başka hayvanlar da varken özellikle bu iki hayvana işaret edilmesi, bunlarda sevabın daha çok olması ve haccın güzelliğini daha iyi gösterdikleri içindir.
Bu yüzdendir ki Hazreti Ömer radıyallahu an, kim Allah'ın işaretlerine yani hac ibadetlerine ve kurbanlarına saygı gösterirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır mealindeki Hac suresinin 32. ayetinden dolayı kendisine 300 dinara mal olan çok kıymetli bir hayvanı kurban olarak kesmiştir. Gerdanlıkların insanlar için bir ayakta kalma vesilesi olmasına gelince, Kabe'ye hediye edilmek üzere ayrılan hayvana gerdanlık takılınca kimse ona dokunmazdı. Araplar Mekke'den dönerlerken binek hayvanlarının boynuna harem ağaçlarının kabuklarından takarlar, böylece tehlikeden emin olurlardı. Nitekim cahiliye devri insanları aç kaldıklarında ağaçların dal ve yapraklarını bile yedikleri halde Kabe'ye hediye edilen kurbanlara ve onların gerdanlıklarına hürmet ederek dokunmazlardı. İşte bu ifadesi ayet-i kerimede, yani bunu meşru kılması, Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu sizin anlamanız içindir. Nitekim din ve dünya işlerine zarar verecek şeyleri daha meydana çıkmadan engellemek, yani def-i mazarrat ve uhrevi faydaları temin etmek, yani celbi menfaat için bu prensipleri meşru kılması Şari Teala'nın hikmetine ve sonsuz ilminin dışına hiçbir şeyin çıkamayacağına dair açık delillerdendir. Ayette mananın pekiştirilmesi için önce tahsis sonra da tamim yapılmıştır. Yani özelleştirilmiş, sonra umuma şamil kılınarak genelleştirilmiştir. Böylece Allah Teala'nın göklerde ve yerde olanları bildiği belirtilmiş, ardından da onun her şeyi bilici olduğu, onun biraz önce ifade edilen detay konuları da yine en iyi şekilde bildiği ifade edilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sözlerimize bir ara verelim. Sizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini ilahi olarak dinletelim. Ardından sohbetimize ikinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Maide suresinin 98. ayetinde kalmış idik. Bu ayeti kerimenin mealiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İyi bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve yine Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Ayet-i kerimede geçen iyi bilin ki Allah'ın cezası çetindir ifadesiyle Allah Teala'nın yasaklarını çiğneyen ve bunda ısrar edenler için bir tehdidi söz konusudur bu ifadelerde. Ve yine ayetin devamında ve Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir ifadesi ise Allah'ın yasaklarına riayete devam eden veya haram bir işi işlese bile hemen ardından vazgeçenler için bir müjdedir diyor müellifimiz. Ardından 99. ayet-i kerimenin mealiyle sözlerine devam ediyor. Kıymetli dinleyenlerim, Maide suresinin 99. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberin üzerine düşen sadece tebliğ etmektir. Allah açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Peygamberin üzerine düşen sadece tebliğ etmektir ifadesiyle sevap ve azap hususundaki ilahi mesajı bildirmektedir Rabbimiz. Bu ifade Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şeylerin yapılmasının gerekliliğini şiddetli bir şekilde vurgulamaktadır. Yani mana şöyle olmaktadır. Peygamber üzerine vacip olan tebliği daha üstünü mümkün olmayacak şekilde yerine getirmiş, elinizde bir bahane bırakmamıştır. Size düşen itaat etmektir. Artık bundan sonra kusurlu ve ihmalkar davranmak için bir mazeretiniz kalmamıştır. Ve ayet-i kerimede Allah açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Yani açıktan söylediğiniz söz ve fiiller ile gizlediklerinizi bilir. Ona göre sizi hurma çekirdeğinin oyuğu ve zarı gibi en ufak, önemsiz görünen şeylere varıncaya kadar hesaba çeker. Sadi bir beytinde şöyle der: ona bir zerrenin bilgisi bile gizli değildir. Gizli ve açık olan onun yanında birdir. Allah Teala Kabe'yi hem avam hem de havas için zahirde dirlik ve düzen sebebi kılmış, insanlar da Kabe'ye sığınıp yalvarıp yakararak dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarını halletme yolunu tutmuşlardır. Aynı şekilde Allah Teala gönül Kabe'sini de havas ve havasul havasın batini cihetten ayakta kalmalarına vesile kılmıştır. Onlar da ona sığınırlar. Bu sığınma ise üç şeyle olur. 1- Devamlı zikir. 2- Havatırı gönülden tamamen uzaklaştırmak. 3- Ondan başka mevcut bulunmadığını, varlığın yalnız ona ait olduğunu, ondan başka matlub, yani arzulanan ve mahbub, yani sevilen olmadığını bilerek Hakk'ın birliğini, yani vahdaniyetini ve rububiyetini ispat etmek. Allah Celle Celaluhu gönül Kâbesini El-Beytül Haram, yani hürmete layık ev diye isimlendirmiştir ki onun hakikatte Allah'ın evi olduğu ve orada Allah'tan başkasının oturmasının haramlığı bilinsin. Allah lütuf ve rahmet kapılarını açana kadar
Orada haktan başkasının zikri, sevgisi ve arzusu olmaması için murakabeye devam edilsin. Ayette geçen haram ay ise Allah'ı talep ve ona doğru yol alma, yani seyri ilallah günleridir. O günlerde halkın arasına karışmak ve haktan başkasını gönülden geçirmek talibe haramdır. Ayetteki hac kurbanından maksat hayvani nefistir. Şeriatın esasları demek olan gerdanlıklarla beraber gönül Kâbesine doğru sevk edilir. Kalbin kapısı önünde tarikat adabı bıçağıyla hayvani bütün şehvet ve lezzetlerinden kesilip kurban edilir. İşte bu bilmeniz içindir diye ayet-i kerimesi de şu hakikate işaret etmektedir diyerek müellifimiz yine bu ayetlerle ilgili işari tefsirine şöyle devam ediyor. Ne zaman ki kul gönül Kâbesine varır, Allah'ın evini görür, cemal ve celal nurlarını müşahede ederse, işte bu nurlarla göklerde ve yerde olan şeyleri de müşahede eder. Çünkü artık o Allah'ın nuruyla bakmaktadır. Onun için de şu ayetin mefhumunu kesin olarak bilir ve anlar. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu anlamanız içindir. İyi bilin ki Allah'ın cezası çetindir. Yani sevgili kullarının dışında kalan, dünyaya meyledip onun zinet ve şehvetlerine dalan kimselerin önüne perdeler çeker. Ve Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir ifadesiyle de Allah Celle Celaluhu kendisinin rızasını isteyenleri ve yüce zatını arzulayanları rahmet kapılarını açarak ve aradaki perdeleri kaldırarak bağışlar ve esirger. Peygamberin üzerine düşen sadece söz ve hal ile tebliğ etmektir ayetinde ise Allah iman konusunda dil ile ikrar ve gerekleriyle amel şeklinde açıkladığınızı da kalb ile tasdik ya da yalanlama, hakka yönelmede samimiyet ve ona ulaşmak için halis bir niyet taşıma hususunda gizlediğinizi de bilir. İşte bu kısım Et-Tevilatun Necmiye'den alınmıştır diyerek ayet-i kerime ile ilgili sözlerini tamamlıyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimelerin ardından Maide suresinin 100. ayetinin tefsirine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim, de ki pis ile temiz bir olmaz. Pis ve kötünün çokluğu tuhafına gitse de bu böyledir. Öyleyse ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor. De ki pis ile temiz bir olmaz. Bu ayet-i kerime Yemame hacıları hakkında nazil olmuştur. Müslümanlar onlara aralarında bulunan Hatim isimli şahıs yüzünden baskın yapmaya niyetlenmişlerdi. Çünkü bu Hatim bir yıl önce Medine'ye gelmiş ve şehir dışında otlayan hayvanları önüne katıp götürmüştü. Bu olaydan bir yıl sonra, yani kaza umresi yılında hac yapmak üzere Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Hayvanları çalınan sürü sahipleri bu durumdan haberdar olunca hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek şöyle dediler. Ya Resulallah, bu Hatim Yemamelilerle beraber hac yapmak üzere yola çıkmış. Müsaade et bize yaptıklarından dolayı
onun hakkından gelelim. Fakat o kurbanlıkların boyunlarına gerdanlıklarını asmış diye cevap verdi ve kurbanlıkların boyunlarına gerdanlık takan herkese tanınan emniyet sebebiyle onlara izin vermedi. Hemen ardından da müşrik bile olsa hac için gelenlere saldırmayı yasaklayan ilgili ayet Hazreti Peygamber'i tasdik etmek üzere nazil oldu. Nitekim bu kıssa surenin baş tarafındaki ikinci ayette "Ey iman edenler, Allah'ın şiar olarak belirlediği işaretlerine saygısızlık etmeyin" emrinin tefsirinde geçmişti. Müfessirimiz diyor ki her ne kadar bu ayetin sebebi nüzulü hususi ise de Allah katında kötü ve iyinin eşit olamayacağı hususunda hükmü umumidir. Ayette iyiye teşvik, kötüden de sakındırma söz konusudur. Ayette geçen pis ve temiz ya da iyi ve kötü pek çok konuyla alakalıdır diyerek müfessirimiz aktarıyor bunları bizlere. 1. Bu konulardan birisi haram ve helal konusudur. Buğday tanesi ağırlığındaki bir helal, Allah katında dünyalar dolusu haramından daha tercihe şayan, makbul ve sevimlidir. Çünkü haram pistir ve Allah tarafından reddedilmiştir. Helal ise iyi, temiz ve Allah tarafından kabul görmüştür. Bu nedenle ikisi hiçbir zaman birbirine denk olamaz. Aynı şekilde onların peşinde koşanlar da bir olamaz. Pis şeyleri arzulayan pistir, iyi isteyen ise iyidir. Allah Teala da iyiyi iyiye, kötüyü de kötüye yönlendirir. Nitekim o şöyle buyurmuştur Nur suresinin 26. ayetinde: "Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, iyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara mahsustur." 2. Tasavvuf erbabının önde gelenlerine göre tıp iyi, kişinin kendi planlaması olmadan ve nefsani hareketi bulunmadan kendisine gelen rızıktır. Bunun salih ya da fasık bir kimseden gelmiş olması bir şey değiştirmez. Çünkü bu rızık umulmadık yerden gelen bir rızıktır ki makbuldür. Bunun zıddı olan rızık ise makbul değildir. Böyle bir şeyin olmasını uzak bir ihtimal gibi görmemek gerekir. Çünkü ebrarın yani iyi kimselerin iyilikleri mukarrabine göre günah sayılır. Bunlar arasında çok fark vardır. Mallardan pis olan, içinden Allah hakkı çıkarılıp verilmeyen, temiz ise içinden tüm hakları çıkarılıp verilendir. Burada da sadaka ve özellikle zekat konusuna temas ediliyor aziz dinleyenlerim. 4. Pis her çeşit fitne fesat yolunda harcanan maldır, temiz ise her türlü ibadet ve taatte harcanan maldır. 5. Temiz mal fakirlerin mala şiddetle muhtaç oldukları zamanlarda onların dertlerine çare olan, işlerine yarayan maldır. Pis mal ise fakirlerin mala ihtiyaçları olmadığı zamanlarda ellerine geçen ve gönüllerini Allah ile beraber olmaktan alıkoyan maldır. 6. Pis ve temiz olmakla ilgili diğer bir konu da mümin kafir ve adil fasık konusudur. Nitekim mümin bal gibi, kafirse zehir gibidir. Adalet sahibi meyve veren ağaç gibi, fasık ise dikenli ağaç gibidir. Bunlar hiçbir zaman birbirlerine denk olamazlar. 7. İyi huylar ve kötü huylar da bu cümledendir. Mesela tevazu, kanaat, teslimiyet,
şükür gibi iyi huylar makbuldür. Kibir, hırs, tahammülsüzlük ve nankörlük gibi kötü huylar ise reddedilmiştir. Çünkü önce sayılanlar ruhun sıfatları, sonrakiler ise nefsin sıfatlarıdır. Ve bilindiği gibi ruh temiz ve yüce bir varlıktır. Nefis ise bunun tam zıttıdır. Mesnevi'de şöyle denilir: karga gibi nefsin peşinden gitme. Çünkü o seni mezarlığa götürür, bahçeye değil. Nefis zekidir, ince şeyleri bilir. Ama değil mi ki kıblesi dünyadır? Onu ölü bil. Müfessirimiz diyor ki, nefse ait kötü huylar arasında mal sevgisi de vardır. Nitekim manevi büyükler tıb, yani temiz olan malı bile Allah'a ulaşma yolunda bir hicab ve perde saymışlardır. Pis malı varın siz düşünün. Allah Teala'dan başka her şeyin sevgisinden batını tasfiye ve tahliye etmek şarttır. Ve müfessirimiz bu tasnife 8. madde ile devam ediyor. 8. Faydalı ve faydasız ilimler de ilgili konular arasında yer almaktadır. Faydalı ilimlere örnek şer'i ilimlerdir, faydasız ilimlere örnek ise felsefi ilimlerdir diyor ve Mesnevi'den şu beyti aktarıyor: din ilimleri fıkıh, tefsir ve hadis, bunlar dışındakiler ise kirli ve pis. Ve 9. madde, salih ameller ile salih olmayan amellerin de bu iki mefhumla alakası vardır. Sırf Allah rızası için yapılan ameller salih amellerdir. Riya ve gösteriş için yapılanlar ise salih olmayan amellerdir. İhlasla yapılan ibadet güzeldir. Yoksa beyinsiz posttan ne elde edilir? Müfessirimiz diyor ki, Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmektedir: pis olan şey seni Allah'tan alıkoyan her şeydir. Temiz ise seni Allah'a ulaştıran her şeydir. Yine tayyib tek olan Allah Teala'dır. Pis yani habis ise masivadır ki onda kesret yani çokluk vardır. Pis ve kötünün çokluğu tuhafına gitse de yahut senin dikkatini çekse de bu böyledir ifadesiyle, pis ve kötünün çokluğu hoşuna gitmese de gitse de, hangi hal düşünülürse düşünülsün, asla o temiz ile bir olmaz. Şüphesiz murdarın çokluğu senin hoşuna gitmiş olsa bile temize denk olması imkansızdır. Çünkü azlığa ve çokluğa değil, iyilik ve kötülüğe itibar edilir. Nitekim övgüye layık az iş, çok olan kötü işten daha hayırlıdır. Hatta kötü çoğaldıkça kötülüğü daha da artar, daha murdar bir şey olur. El-i'cab kelimesinin manası, hayret edilecek bir şey sebebiyle sevinmek demektir. Ayetteki hitap, Hazreti Peygamber'in hitap etmekle emrolunduğu herkesedir. Öyleyse ey akıl sahipleri, yani ey aklı selim sahipleri, hakikatte kalpleri ve ruhları beden ve nefis kabuklarından sıyrılıp kurtulmuş olanlar, murdar çok bile olsa onun arasından az ve temizi araştırıp tercih etmek konusunda Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Ahiret saadetinden ibaret olan felaha, yani hakiki kurtuluşa kavuşmayı ümit edebilesiniz. Takva ise derece derecedir diyor ve müellifimiz İbni Ata'nın şu sözünü aktarıyor: takva, zahirde Allah'ın koyduğu sınırları muhafaza, batında ise niyet ve ihlasını korumaktır. Yine aynı zat
Allah'tan hakkıyla sakının. Ali İmran 102. ayeti hakkında şöyle demiştir: Allah'tan hakkıyla korkup takva sahibi olmak, sadıkane bir şekilde La ilahe illallah demek ve gönülde Allah'tan başka hiçbir şeye yer vermemektir. Hazreti Mevlana'nın vefatına yakın bir zaman yapmış olduğu tavsiyelerinin bir kısmı şöyledir: Size yalnız başınayken de, insanlar arasındayken de Allah'tan sakınıp takva sahibi olmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, masiyet ve günahları terk etmeyi, devamlı olarak şehvetleri terk etmeyi, insanlardan gelen eza ve cefaya tahammül etmeyi, serseri ve ayak takımı ile düşünüp kalkmayı terk etmeyi, salih ve üstün ahlaklı insanlarla beraber olmayı tavsiye ederim. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sözlerin en hayırlısı az ve öz olandır. Müellifimiz son sözleri olarak şunları söylüyor: İyi bil ki insana fayda verecek olan şey takvadır. Onu kurtaracak şey ise iman ve salih ameldir. Soyluluk ve asalet değildir. Sakın ola,

Programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeni bir programda sizlerle tekrar buluşmak üzere Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlık ve afiyetle kalınız efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her kim şan ve şöhret istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İyilik güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından rahatsız olduğun şeydir. Müslim 1.45.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

El Hafir Celle Celalu Celle Celalu yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

El-Hafiz Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin onu. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nurunu affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın oğlum. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan.

sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin, Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin. Ardında hüznün kaldı. Hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeş çek dedin ona. Kardeş çek. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir.

Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, Allah Celle Celaluhu'ndan gafil oluşun ve uzak oluşun seni aldattı. Boynun vurulmadan, hor ve hakir olmadan, bela yılanı ve akrepleri sana musallat olmadan, belayı tatmadan gafletten uyan. Şu da bir gerçek ki, bela ve musibetlere düçar olmadan bütün bu değişiklik olmaz ve içinde bulunduğun durumdan da kurtulamazsın. Bunun için Allah Celle Celaluhu kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp üzerlerine her şeyin kapısını açtık. Nihayet kendilerine verilen nimetler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Allah Celle Celaluhu katındaki şeylere nail olmak ancak sabırla mümkündür. Bundan dolayıdır ki sabrı emretmekle bunu pekiştirmiş oldu. Sıkıntı ve sabır ancak müminde toplanan iki haslettir buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Allah-u Teala'nın sevgili kulları imtihan olunurlar. Buna sabrederler. Verilen musibetlerle birlikte hayır işlemeye özen gösterirler. Allah-u Teala Celle Celaluhu tarafından yeni gelen şeylere sabır gösterirler. Eğer sabır da olmasaydı beni aranızda göremezdiniz. Ben adeta kuşların avlandığı ağa düşmüş gibiyim. Öyle ki geceden geceye gözlerim açılıyor, gündüzleri ayaklarım çözülüyor. Gözlerim kapalı, ayaklarım ağda bağlı. Bütün bunlar sizin maslahatınız için fakat sizler bunu bilmiyorsunuz. Eğer Allah Celle Celaluhu muvaffakı olmasaydı bunu yapamazdım. Aksi takdirde riyanın, nifak ve münafıklığın, zulmün, şüpheli ve haram olan şeylere rağbetin olduğu bu yerde aklı başında hangi insan oturur ve halkıyla muaşerette bulunabilir? Burası öyle bir yer ki Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerine karşı nankörlük etmekle fıskı fücura sığınılmış olur. Öyle ki burada evinde aciz vaziyette oturup dükkanında takvalık yapanlar, içki alemindeki kişiler, kürsü üzerindeki sadık kesilenler çoğalmıştır buyuruyor. Eğer Allah Celle Celaluhu'nun hükmü olmasaydı evlerinde olup bitenleri haber verirdim. Fakat benim için esas olan binaya ihtiyaçtır. Benim de terbiyeye muhtaç çocuklarım var. Eğer bendeki bir kısım sırları açsaydım, bu durum benimle sizin aranızda bir ayrılığa sebep olurdu. O halde ben, peygamber ve resullerin kuvvetine ihtiyaç duyduğum, Hazreti Adem'den zamanımıza geçen sabra da ihtiyaç hissediyorum. Rabbani kuvvete muhtacım buyuruyor. Ey Allah'ım, lütfunu, yardımını ve rızanı benden esirgeme. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri kelamlarının devamlarında buyuruyorlar ki, dünyada baki kalmak, sadece ondan faydalanmak için yaratılmadın. Allah Celle Celaluhu'nun çirkin gördüğü durumdasın. Bu durumu La İlahe İllallah Muhammed Resulullah sözüyle değiştir. Allah Celle Celaluhu'ya itaatle yetiniyorsun. Oysa ki bir şey ilave etmeden sadece bu söz sana fayda vermez. Bunları İslam'ın esaslarıyla süslemelisin. İman söz ve ameldir. Günahlarla ve zellerle Allah Celle Celaluhu'ya muhalefetle geldiğin müddetçe bu iman senden kabul olunmaz ve böyle bir imanın sana faydası olmaz. Sen bütün bunlara ısrar edip namazı, orucu, zekatı, bütün hayırlı işleri terk edersen hangi şey sana fayda verebilir ki? Sen kelime-i tevhidi söyle. Allah'tan başka ilah yoktur. Böyle dediğin zaman sen bir iddia ortaya atmış oluyorsun. O zaman bu davayı ortaya atana, bunu söyleyene delilin var mı? Allah Celle Celaluhu nedir denilir. Bu Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, afet ve belalara sabır, kadere teslim olmakla mümkün olur. Bu delil ve davadır. Ancak işlemiş olduğun bu ameller de yeterli değil. Bilakis yapılan amellerin Allah-u Teala'nın rızası için ihlasla yapılması lazımdır ki kabul buyrulsun. Eylem olmaksızın kuru söz makbul olmadığı gibi samimi olarak sünnete uymayan fiiller de kabul edilmez. Fakirlere mallarından infak ediniz. İster az olsun, isterse de çok olsun. Vermeye gücünüz yettiği kadar isteyen birini geri çevirmeyiniz. Allah-u Teala'nın sözlerine vermekle uyunuz. Ve yine sitemle Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu buyuruyor ki yazıklar olsun.
İsteyen Allah Celle Celaluhu'nun bir hediyesi olduğuna göre ve senin de bu muhtaç kişiye verme imkanın varken bu hediyeyi gönderenin yüzüne nasıl çarpabiliyorsun? Benim sohbetlerimi dinliyor ve ağlıyorsun. Ama bir fakir kapına geldiği zaman da kalbin katılaşıyor. Sizin beni dinlemeniz de ağlamanız da Allah-u Teala'nın rızası için değildir. Eğer beni Allah-u Teala için dinleyip gözyaşı akıtmış olsaydınız, ihtiyaç için size gelen fakirin isteği karşısında kalbiniz katılaşmazdı. Beni gönlünüzle, kalbinizle, daha sonra da azalarınızla dinlemelisiniz. Yine Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, zannı hüsnü zanna çevirir. Kalbini töhmet altında bırakan zannı izale edersen, çocuklarını da alır, onun kapısına kor, doktorun ilaçlarının acılığına sabır gösterirsen, o zaman gözümüzdeki körlük izale olur. Allah Celle Celaluhu karşısında zelil bir durumda boyun eğ ve ihtiyaçlarını ona ilet buyuruyor. Nefsin için bir iş çıkarma, nefsini ayaklarının altına al, halka kapılarını kapat, seninle Allah-u Teala arasında kapıyı açık tut, günahlarını itiraf et, kusurlarından ötürü ondan özür dile. Zarar verenin de, fayda verenin de, verenin de, engel olanın da ondan başkası olmadığına iman et. İşte o zaman kalp gözünün körlüğü zail olur. Kalp gözün ve basiretin harekete geçer. Ey evladım diyor, elbiseni kaba giymen, yemene içmene dikkat etmen yeterli bir durum değildir. Önemli olan kalbinin zahitliğidir. Allah-u Teala'nın dostu sadık kişi dervişlik elbisesini önce içinden giyer. Sonra da bu dervişlik elbisesi dış görünüşüne sirayet eder. Önce gönül dünyasına, ardından kalbine, akabinde nefsine, daha sonra da uzuvlarına giydirir. Bunlara giydirdiğin elbiselerin hepsi sert ise, o zaman kalp her şeyle yumuşak olur, huşuya erer. Bundan sonra şefkat, merhamet ve minnetlerle dolar. Bu durum kalbini öyle bir değiştirir, öyle bir etkiler ki, üzerindeki karanlık elbiseyi çıkarır, ferahlık ve kurtuluş elbisesini giydirir. Allah-u Teala'nın belasına, nimete, öfkesine, rızasına, korkuyu emniyete, uzağı yakına, fakirliği zenginliğe döndürür buyuruyor. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri kelamlarının devamlarında yine buyuruyorlar ki, ey evladım, sana taksim edileni hırs ve tamah eliyle değil, zahitlik eliyle al. Yerken ağlayan ile yerken gülen bir değildir. Fakat kalbin hak ile birlikte olduğu halde ye. Aksi halde onun şerrine teslim olursun. Eğer sen gıdayı doktorun elinden alırsan, aslını bilmediğin şekliyle yalnız başına yemenden bu daha hayırlıdır. Kalpleriniz ne kadar katılaştı buyuruyor. Aranızdaki emanet hissi, merhamet, acıma ve şefkat duygusu gitti. Şer'i hükümler sizlere verilmiş birer emanettir. Sizler ise bu emanetlere sahip çıkmadınız. Bu hususta ona ihanet ettiniz. Aksi takdirde en yakın zamanda gözünüze su, el ve ayaklarınıza felç iner. Allah-u Teala Celle Celaluhu rahmet kapısını yüzünüze kapar. Halkın gönülleri size karşı katılaşır. Size ihsanda bulunmalarını engeller. Öyleyse başlarınızı Rabbinizden gelecek azaplardan koruyunuz, ondan sakınınız. Zira onun azabı çok çetin ve elem vericidir. Sizi en emin olduğunuz yerlerde, en sağlıklı olduğunuz zamanlarda, en neşeli ve sevinçli anlarınızda yakalayabilir. Ondan çok korkun. Zira Allah Celle Celaluhu yerlerin ve göklerin Rabbidir. Şükrünü eda ederek nimetlerini muhafaza edin. Onun emir ve yasaklarını duyup itaatle karşılayın. Zorluğu sabırla, kolaylığı şükürle karşılayınız. Sizden önce peygamberler, rasuller ve salihler de böyle yapıyordu. Nimetlerine şükrediyorlar, zorluk ve cezasına sabrediyorlardı. Allah Celle Celaluhu'ya isyanlarla dolu sofralardan kalkınız. Ona itaatin yer aldığı helal sofralardan yiyiniz. Allah-u Teala'nın sınırlarını muhafaza edin. Size bir kolaylık, bir nimet geldiğinde ona şükredin. Zorlukla karşılaştığınız zaman günahlarınızdan tevbe edin. Nefislerinizle münakaşa, mücadele ve mücahede edin. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu kullarına zulmetmez. Ölüm ve sonrasını çokça hatırlayınız. Allah-u Teala'yı ve onun hesaba çekmesini, size olan hükümlerini düşünün. Gaflet uykusundan uyanınız. Bu uyku ne zamana kadar sürecek? Bu cehalet, batılda gidip gelme, nefse, heva ve heveslerine bağlılığınız ne kadar sürecek? Niçin kendinizi Allah Celle Celaluhu'ya kulluk ve onun şer-i şerifine tabi olmakla terbiye etmiyorsunuz? Allah-u Teala'ya kulluk insanın kötü alışkanlıklarını terk etmesiyle olur. O halde niçin kendinizi
Kur'an adabı ve peygamber sözüyle terbiye etmiyorsunuz, buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, ey evladım, kör, cahil, gaflet ve batıl uykusuna yatan insanlarla haşır neşir olmayın. Bilakis basiretli, ilim sahibi ve uyanık insanlarla haşır neşir olun. İnsanlarda bir güzellik gördüğün zaman hemen onlara tabi ol. Onlardan bir kötülük, bir çirkinlik gördüğün zaman da hemen onlardan uzaklaş, yüz çevirir. Sizler tamamıyla Allah-u Teala'dan gafil durumdasınız. Uyanık olun. Camilere, cemaate devam edin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salatu selamda bulununuz. Zira o, eğer gökten bir ateş inseydi, mescit halkının dışında kimse bu ateşten kurtulamazdı, buyurdu. Namaza sadece şeklen durur, sadece öylesine namaz kılarsanız, namazın Allah-u Teala ile olan bağınızı koparır. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kulun Rabbine en yakın olduğu zaman secde ettiği andır, buyurmuştur. Abdülkadir Geylani Hazretleri kelamlarının devamında buyuruyor ki, yazıklar olsun sana ki bir takım tevil ve ruhsatlarla sığınıyorsun. Oysa ki tevil yapanlar ahitlerini bozmuşlardır. Keşke azimete binmiş, icmaya tutunmuş olsaydık. Amellerimizde samimi olsaydık da Allah-u Teala'nın azabından kurtulmuş olsaydık. Tevil ve ruhsata tutunduğumuz müddetçe kurtuluşa ermemiz nasıl mümkün olacak? Bu zaman azimet zamanı değil, azimet ve gayret ortadan kalktı. Bu devir ruhsat zamanı, ruhsatlarla amel başladı. Zaman gösteriş ve münafıklık zamanı, haksız yere mal kazanma zamanı. Bununla hiçbir yere gidemeyiz. Maalesef yaradan için değil de insanlar için namaz kılanlar, oruç tutanlar, hacca gidenler, zekat verenler, hayır işleyenler çoğalmıştır. Bugün bu alemde halkın çoğu yaradana değil, yaratılana yaranma gayreti içindedir. Maalesef kalplerimiz hep ölü, nefislerimiz, heva ve hevesleri dipdiri dünyayı istemektedir. Kalbin diriliği halktan uzak olup mana cihetiyle hakikatle beraber olmakla mümkündür. Çünkü bu makamda surete itibar yoktur. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, ey evladım, Allah-u Teala'nın senin için takdir ettiği kaderine teslim ol. Bundan sonra hep onunla birlikte ol. Durum şu ki önce temel, sonra bina yapılır. Her vakit gece gündüz ona kulluğa devam et. Kendi durumun hakkında tefekkür et. Kalbinin durumunu düşün. Eğer kendinde bir iyilik görüyorsan Allah Celle Celaluhu'ya şükret. Eğer kendinde bir günah ve kötülük görüyorsan hemen tevbe et. İşte bu tefekkür sana hayat verir. Dini yaşantını canlandırır. Şeytanını öldürür. Bundan dolayıdır ki bir saatlik tefekkür bir gece namaz kılmaktan daha hayırlıdır, buyurulmuştur. Kıymetli dinleyenler, yine Abdülkadir Geylani Hazretleri, ey ümmeti Muhammed, Allah Celle Celaluhu'ya şükrediniz. Çünkü o sizden önceki ümmetlere nispetle sizin az bir amelinizden razı oldu. Siz son ümmet olmanıza rağmen kıyamet gününde ilklerden olacaksınız. Sizin içinizden her kim günahlardan uzak durarak Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna gelirse, işte diğer ümmetlerin içerisinde onun gibi değerli kimse olmaz. Sizler yönetici, diğer ümmetler tebaa olarak gelirler. Ancak nefis evinde oturduğun, heva ve heveslerine, içinden gelene tabi olduğun sürece kurtuluşa eremezsin. Sen insanların gözlerine girmek için riyakarlık ve düzenbazlıkla onların ellerindekini kapmaya çalıştığın, dünyaya rağbet ettiğin sürece sağlam bir Müslüman olamazsın. Yine hakkın dışındakilerle beraber kalbin başkalarına güvendiği müddetçe sağlam bir Müslüman olamazsın. Yine hakkın dışındakilerle beraber kalbin başkalarına güvendiği müddetçe senin bu imanın sahih olmaz. Ey Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri zenginliği istemek hususunda da şu kelamları bizlere duyuruyor. Bizler de sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Kanaat etmeli. Ey fakir kimse, diyor, zenginliği isteme. Belki de zenginlik senin helak olmana sebep olabilir. Ey hasta kişi, sen de keşke iyi olsam diye temenni etme. Belki sağlık senin helakına sebep olabilir. Akıllı ol. Elde ettiklerini korumaya bak. İşlerin rast gider. Elindekilerine kanaat et. Fazlasına tamah etme. Allah-u Teala'nın senin isteğin üzere sana verdiği her şey senin için bir üzüntü, buz ve düşmanlık sebebi olabilir.
Ancak ben şunu tecrübe ettim ki Allah Celle Celaluhu'nun kulun kalbine istek ilham ederse bu duruma istisna olmak üzere kul Allah'tan istekte bulunabilir. Bu durumda kulun istekleri bereketlenir ve mahsurlu şeyler ortadan kalkar. Kul olarak isteklerin af ile afiyet, din, dünya ve ahiret yaşamında afiyet istemek olsun. Bunlarla kanaat et ve bu sana yetecektir. Allah-u Teala'nın işlerine karşı şaşkınlık ve tereddüt gösterme. Bunlara karşı zorbalık yapma. Zira Allah Celle Celaluhu belini kırar. Gençliğine, kuvvetine ve malına güvenerek insanlara karşı kibirlilik taslama. Yoksa Allah Celle Celaluhu seni ansızın, hiç ummadığın anda yakalar. Zira onun yakalaması çok serttir buyuruyor. Ey insan! Yaptığın davranışlardan, bütün sözlerden ve alçakça düşüncelerinden dolayı hemen şu an Allah Celle Celaluhu'ya tövbe et ve bağışlanmayı iste. Bu yola suluk eden kimselerin yolunda eğrilik yoktur. Onlar kurtulmuş kimselerdir. Onlar Allah-u Teala'ya yakın derecesine iman eden, muvahhid, ihlaslı kimselerdir. Onlar Allah-u Teala'dan gelen afet, bela ve musibetlere karşı sabreden, Allah-u Teala'dan gelen nimetlere ve ikramlara karşı da şükredendir. Onlar Allah Celle Celaluhu dilleri, kalpleri, sırlarıyla zikreden kimselerdir. Halk onlara eziyet ettiğinde onların yüzlerinde tebessümden başka bir şey görülmez buyuruyor. Dünyanın idarecileri onların gözünde azledilmiş kişilerdir. Yeryüzünde bütün insanlar onların gözünde aciz, ölü ve fakir kişiler olarak görünürler. Allah dostlarına göre cennet bir virane, cehennemle sönmüş bir ateş gibidir. Allah dostları için ne yer, ne gök, ne de bunların sakinleri vardır. Onların yönleri birleşmiş, tek bir yöne dönüşmüştür. Onlar önce dünya ve ehliyle, sonra ahiret ve ehliyle, sonra da dünya ve ahiretin Rabbi ile beraber olurlar. Ona kavuşurlar ve onu sevenlere kavuşurlar. Kalpleriyle ona doğru yol alırlar ve ona vuslat ederler. Ona vasıl olan yola girmeden önce yol arkadaşı edinirler. Onunla aralarındaki kapıyı açarlar. Zikrettikleri sürece Allah Celle Celaluhu de onları zikreder. Onların zikirleri sırtlarındaki günahları hafifletir. Onların yokluğu insanlarla olmalarıdır. Varlığı da Allah Celle Celaluhu ile birlikte olmalarıdır. Onlar Allah Celle Celaluhu'nun öyleyse siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin ayetini işitince Allah Celle Celaluhu'nun kendilerini zikretmesine heveslenerek zikre başladılar. Yine onlar ben beni ananla beraberim sözlerini duyunca insanları terk ederek Hakk'ı zikre yönelerek onunla birlikte olurlar. Yine bir ara verelim inşallah. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhunun o güzel, muazzam kelamlarını ve uyarılarını sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Mevla Teala Hazretleri istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu buyuruyor ki, kul Allah'ın hükümlerini öğrenmeli. Ey cemaat, heva ve heveslere kapılmayın. Zira aklınız başınızda değildir. Yaşamadıkça bu ilmin size bir faydası olmaz. Sizler akla karayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bu da Allah Celle Celaluhu'nun hükmüdür. Bunu gün be gün, yıl ve yıl öğreniniz ki bunun meyvelerini elde edebilirsiniz. İlimle amel etmeli. Ey evladım, ilmin sana şöyle sesleniyor. Benimle amel etmezsen, senin aleyhinde, benimle amel edersen lehinde delil olurum. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. İlim sahibini kendisiyle amel etmeye çağırır. Eğer sahibi ona icabet eder de amel ederse ne âlâ. Aksi takdirde ilim ondan göçer gider. Yani ilmin bereketi gider. Kişide sadece sıkıntısı kalır. Allah-u Teala'dan sana olan şefaati göçer. Ona muhtaç olduğun durumda yanına gelmez. İlmin özü gidip kabuğu kaldığı için ilim göçer. Zira ilmin özü ameldir. Allah Resulü'nün tavsiyelerine uymadığın, onu yaşamadığın sürece ona bağlılığın gerçekleşmez. Eğer onun emirlerine uyarsan, onunla amel edersen, kalbin de sırrın da ona yönelir. Onlara Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini girdirir. Sen kalpsizliğinden dolayı işitmesen de ilmin sana böyle sesleniyor. Onun bu çağrılarını kalp ve sır kulaklarınla dinle. İlmin çağrılarına yönel ki onun faydasını göresin. Amel edilen ilim seni ilmi indiren alime, yani Allah-u Teala'ya götürür. İlk ilimden ibaret olan bu hükümle amel edersen, sende ikinci ilmin kaynağı fışkırır. Böylece sende akan iki ilmin kaynağı mevcut olur. Hükümden zahir ve batın ilimden dolayı kalbin haşyet, ürperti duyar. Bu haşyet sebebiyle bunların zekatını vermen gerekir. Sahip olduğun ilmin zekatı, ihvan ve müritlere yardımcı olmak, onu yaymak ve insanları hakkın yoluna davet etmekle gerçekleşiyor. Ey evladım, kim sabrederse güçlü olur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Kendi kazancını ye, borçla geçimini temin etme. Kazan ve ye. Hem de başkalarına yardımcı ol. Müminlerin kazançları sıddık, doğruların derece ve örtüleridir. Sıddıkları fakir ve fukaraya yedirmedikçe kazançlarında bereket göremezler ve zevk alamazlar. İnsanlara yaptıkları yardımlarla Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanırlar. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu kelamını işitmişlerdir. İnsanlar Allah Celle Celaluhu'nun ailesidir. Allah Celle Celaluhu katında insanların en sevimlisi ailesine en faydalı olandır. Diğer insanlara nispetle Allah-u Teala'nın dostları sağır, dilsiz ve kördürler. Onların kalpleri Hakk'a yakın olduğundan başkalarını işitmez ve görmezler. Onlara yakınlık zahir olur ve onları heybet kaplar. Sevgilileri katında muhabbet onları konuşur. Onlar celal ve cemal tecellileri arasında sağa sola meyletmezler. Arkalarına bakmaksızın daima öne doğru ilerlerler. İnsanlar, cinler, melekler ve bütün mahlukat onlara hizmet eder. Hikmet ve ilim onlara hizmet eder. Onlar faziletle beslenir. Ünsiyete kanarlar. Fazilet yemeğinden yerler, ünsiyet içeceğinden içerler. İnsanların sözlerini işitmeyecek kadar meşguliyetleri vardır. Onlar bir vadide, insanlar bir başka vadide gezerler. Kıymeti dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri kelamlarının devamında yine buyuruyor ki, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem vekaleten Allah'ın emirlerini ve yasaklarını insanlara ulaştırır hak dostları. Onlar gerçekte peygamberlerin varisleridirler. Onların bütün meşguliyetleri insanları hakkın kapısına sevk etmektir. Onun hüccetlerini, delillerini insanlara iletirler. Her şeyi yerli yerinde koyarlar. Her fazilet sahibine hakkını verir, onların haklarını gasp etmezler. Kendileri için ondan bir pay çıkarmazlar. Allah için sever, Allah için öfke beslerler. Başkaları için değil, bütün hareketleri sadece Allah içindir. Bu özelliklere sahip olan kişilerin arkadaşları da güzeldir.
Bu nitelikleri kazanan kişileri insanlar, cinler, melekler, yer ve gök ehlinin hepsi severler. Sana faydası olmayan sözü bırak. Dünyada ve ahirette sana fayda verecek şeylerle uğraş. Yakında kendinle alakalı olacak şeylerin haberini alır ve benim sana yaptığım nasihatleri hatırlarsın. Başında miğferin olmadan nasıl sorguya çekileceğini görürsün. Gönlünü dünya dertlerinden boşalt. Yakında bunlardan sorumlu tutulacaksın. Dünyada hoş ve güzel bir yaşam isteme. Bu senin elinde olan bir şey değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçek hayat ahiret hayatıdır buyurmuştur. Arzu ve emellerini kısalt. Dünyada zahid ol. Çünkü zahitlik tamamen dünyaya ait emel ve arzuları kısaltmak demektir. Kötü arkadaşlarını terk et. Onlarla arandaki sevgi bağlarını kes. İyi ve salih kimselerle irtibat kur. Kötü kimseler akraban da olsa onlardan uzaklaş. İyi kimseler yabancı da olsa onlarla dostluk kur. Zira sevdiğin kimseyle senin aranda bir yakınlık meydana gelir. O takdirde birbirinizi niçin sevdiğinize bakın. Allah Celle Celaluhu dostlarından birisine yakınlık nedir denilmiş. O da sevgidir diye cevap vermiştir. Kısmetinde bulunanı da bulunmayanı da istemekten vazgeç. Zira kısmetinde olan bir şeyi istemen yorgunluktan başka bir şey değildir. Kısmetinde olmayan bir şeyi istemen ise Allah'ın gazabını celbeder. Allah Celle Celaluhu'nun yardımının kesilmesine sebep olur. Bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın kuluna olan cezalarından biri de kulun takdirinde ve kısmetinde olmayan bir şeyi istemesidir buyurmuştur. Ey evladım! Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı şeylerden kendine bir delil çıkar ve o yarattığı eşsiz güzellikler hakkında tefekkür et. Bu tefekkür sayesinde eşsiz sanatkâra ulaşabilirsin. Arif olan kişinin iki batın, iki de zahir olmak üzere gözleri vardır. Zahir, dış gözleriyle Yüce Allah'ın yeryüzünde yarattığı şeyleri, batın, iç gözleriyle de semalarda yarattığı şeyleri müşahede eder. Sonra arif olan kişinin kalbinden perde kaldırılır. Teşbihsiz ve keyfiyetsiz olarak müşahede eder. Böylece arif, Hakk'ın yakın ve sevilen bir kul derecesine yükselir. Seven ile sevilen arasında hiçbir şey gizli kalmaz. Perdeler ancak insanlardan, nefisten, tabiatından, hevadan, şeytandan uzaklaşmış, yeryüzünün hazinelerini elinden bırakıp da kalbinde taşla cevheri eşit tutan kimseden kaldırılır. Aklını başına al ve anlattıklarımı düşün. Sana az ve öz konuşuyorum. Sözün cevheriyle, manasıyla konuşuyor ve nasihat ediyorum buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs Sesi Ruhu'nun kelamlarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz inşallah. Allah dilediği kullarını hesapsız olarak rızıklandırır. Bakara suresinin ayet-i kerimesi. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, çünkü bütün hayırlar vermek, vermemek, zenginlik, fakirlik, yüceltmek ve alçaltmak O'nun elindedir, Rabbimizin. O'nun yanında hiçbir şeyin gücü yoktur. Akıllı kişi O'nun kapısına yönelip diğer kapılardan yüz çeviren kişidir buyuruyor. Allah-u Teala'ya sırt dönmenin zararları. Ey Allah'ın emir ve yasaklarına sırtını dönen kişi! Görüyorum ki insanları razı ederken Allah-u Teala'yı kızdırıyorsun. Dünyanı imar ederken ahiretini yıkıyorsun. Ama şunu çok iyi bil ki yakında ansızın çetin bir azapla yakalanırsın. Bu azap pek çok şekillerde olur. Bazen seni makam ve mevkiden uzaklaştırmakla, bazen hastalıkla, bazen zillet ve fakirlikle, bazen çeşitli sıkıntı ve kederlerle, bazen insanların dillerine ve ellerine düşmekle, bazen de bütün insanları üzerine musallat kılmakla olur. Ey uykuya dalan kişi, bizlere söylüyor, uyan. Ey Allah'ım, bizi senin sebebinle senin için uyandır. Amin. Dünyalık elde edeyim derken ne geleceğini bilmeden eline her geleni alan, geceleyin odun toplayan kimse gibi olma. Ben seni davranışlarında aysız ve ışıksız kapkaranlık bir gecede, çalılıkların ve öldürücü haşerelerin olduğu bir yerde öldürülme ihtimali olan bir kişi gibi görüyorum buyuruyor. Güneşin altında gündüz vakti odun topla. Zira bu vakitte öldürücü haşerelerin sana gelmesinden
korunmuş olursun, onları görmüş olursun. O halde sen de tasarruflarını tevhid güneşi, şer-i şerif güneşi ve takva güneşi altında yap ki bu güneş seni heva, nefsin, şeytan, şirk ve halkın ağına düşmekten korusun buyuruyor. Acele karar vermenin zararları hususunda da aceleci olma. Aceleci olan kişi daima yanılır ve hata edebilir buyuruyor. Her kim de teenni ile hareket ederse ya hedefine ulaşır ya da hedefine yaklaşır. Acelecilik şeytandan, teenni ise Rahman'dandır. Seni aceleciler sevk eden en büyük etkenlerin başında dünya malını toplama hırsın geliyor. Kanaatkar ol. Kanaat tükenmeyen bir hazinedir. Sana nasip olmamış, eline geçmemiş bir şeyi nasıl istersin? Nefsine engel ol. Elindekilerle yetin. Başkasının elindekilere göz dikme ki arif olasın. İşte o zaman her şeyden müstani kalırsın. Hiçbir şeye ihtiyaç duymazsın. Kalbine güven gelir. Sırrın saf ve berrak hale gelir. Rabbin sana öğretir de sen de bu sayede baş gözünle dünyayı, kalp gözünle ahireti, sır gözünle de haktan başkasını değersiz görürsün. Bu durumda senin gözünde Yüce Allah-u Teala'nın dışında hiçbir şeyin zerrece bir kıymeti olmaz. İşte bu hal ile hallendiğinde bütün insanlar katında yücelirsin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu buyuruyor ki, ey evladım, eğer önünde hiçbir kilitli kapı kalmasın istiyorsan, o zaman Yüce Allah'tan kork. Zira Allah Celle Celaluhu korkusu her kapının anahtarıdır. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu beklemediği yerden rızıklandırır. Yine Allah-u Teala'nın huzurunda edepli durmanın önemi hususunda Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu buyuruyor ki, ne nefsin, ne ailen, ne malın, ne de zamanındaki insanlar için Allah-u Teala Celle Celaluhu ile münakaşaya kalkışma, haşa. Onun emirlerine karşı gelmekten, emirlerinin değiştirmesini istemekten utanmıyor musun? Yoksa sen kendini ondan daha iyi hüküm veren, daha bilgili, daha merhametli mi zannediyorsun? Sen ve bütün mahlukat onun kulusunuz. Sizin ve onların işlerini düzenleyen odur. Eğer dünyada ve ahirette ona dost olmak istiyorsan, sakin olman, susman ve sağır kimse gibi dilini tutman gerekiyor. Allah-u Teala'dan kalplerine ilham yoluyla açık bir izin gelmedikçe Allah-u Teala'nın veli kulları onun huzurunda edeple dururlar. Hiçbir harekette bulunmazlar ve hiçbir adım atmazlar. Mübah olan bir şey bile olsa yemezler, giymezler ve evlenmezler. Allah dostları daima hak ile her şeyi elinde bulunduran, kalpleri ve bakışları çeviren Allah-u Teala Celle Celaluhu ile beraberdirler. Allah dostları dünyada kalpleriyle, ahirette de bedenleriyle ona kavuşmadıkça huzur bulmazlar. Ey Allah'ım, dünyada ve ahirette sana kavuşmakla bizi rızıklandır. Bize sana yaklaşma ve seni görme lezzetini tattır. Bizleri senin dışındakilerden uzaklaştırarak senden razı olan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Amin. Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

El-Basir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi gören, sen El-Basir'sin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semia isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1.18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Kuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur. Belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz.

0: sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari, Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Kalplere huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Radyo Nida. Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.